kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak, fırtınasız olacak, saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

şey yok.

konuda iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Beni terk edişin mümkün mü senin? İstersen bir dene de gör güzelim. Benimle yaşarsın, benimle ancak, yoksa sevgimle boğarım seni.

saçlarından, sonra yanaklarından ve sonra alnından öpeceğim. Sonra acılarını alıp çok uzak bir yerlere gideceğim. Belki güneşe ereceğim. Yaz bir kenara.

söylediklerimi daha önce duyduğun yalanlardan bir tutma. Belki en güzelleri değildir ama dost doğrudur göz bebeğim, dost doğrudur inan bana. Yaz bir kenara, yaz meleğim.

0: saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da sağanak yağış sel felaketine dönüştü. Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sarıyer'de ise sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi yaşamını yitirdi. Mega kentte hayat adeta dururken Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezini de su bastı. İstanbul Valiliği kente yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Valilik motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışlarının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Öte yandan Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi. Vali Davut Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın, özel araçlarınızda trafiğe çıkmaktan kaçının dedi. Şiddetli yağışın bilançosu da ortaya çıktı. Valilik kent genelinde 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayının kayıtlara geçtiğini açıkladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak son yılların en yüksek yağış değerlerinden birine ulaştı. Beykoz'da metrekareye 242, Eyüp Sultan'da 190,5 kilogram yağış ölçülürken bazı bölgelerdeki değerler 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler arasına girdi. Kent genelinde 7000 ihbar alınırken binlerce personel ve araçla çalışmalar sürüyor. Şiddetli yağış hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 46 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Fon soruşturması sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön incelemenin ardından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Ayrıca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclisten geçti.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
0: Hayır.
6: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5 bin TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve RenewTürkiye.com'da.
0: Renew.
7: 5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
8: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
7: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
10: Balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
11: 12-19 Ekim tarihleri arasında...

0: Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Turkcell'lere bağlan hayata.
7: Reklam.

0: Hanımlar beyler, kıymetli Alem Efem dinleyenleri, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Soğuk bir İstanbul sabahı, karşımızda ballı lokma tatlımız hocamız. Hocam good mornings.
1: Günaydın.
0: Ya dün neler oldu öyle ya? Neler oldu öyle ya?
1: Çok acayip şeyler
0: yaşadım. Az önce bir video gördüm, yüzüyorlardı. Sarıyer'de yüzüyordu. Sokak arasında yüzüyordu insanlar.
1: Sen yurtta Sarıyer'de insanlar dalgıçlar vardı ya. Dalgıçlar. Bildiğin dalgıçlar yollara çıktı sevgili Yıldırım. İnanılmaz. Düşen yağmur, metrekareye düşen kilogram.
0: 200 kiloları buldu.
1: Buldu. Yer yer 200 kiloları bulan yerler olmuş. Dehşet verici bir tablo vardı. Ya Allah'tan can kaybımız yok diyecektik ki.
0: Var mı?
1: Oldu
0: kaçırmışım,
1: sevgili Yıldırım.
0: Kaçırmışım.
1: Evet, Fatih'te 14 yaşındaki bir kardeşimiz sudan geçerken elektrik akımına kapıldı maalesef. Yaşadık, bunu da yaşadık. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır versin.
0: Zor, çok zor.
1: Çok zor.
0: Ailesine sabırlar diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz.
1: İnsanlar yollarda kaldı, servisler yollarda kaldı. İstanbul'un birçok yerinde, yani Anadolu yakasında değil de Avrupa yakasında çok fazla vurdu. Bugün de öğleden sonra Anadolu yakasıyla beraber
0: var,
1: geçiş
0: de
1: olacağı
0: var,
1: söyleniyor. Öğleden sonra Anadolu yakasında kayacak.
0: Ama
1: ondan sonra Sakarya, Kocaeli, orada uyarı veriliyor.
0: Dün meteoroloji sabah 6'ya kadar, yani işte bu saatlere kadar yağışın olacağını, bundan sonra hafifleyeceğini söylüyordu. Sizin yeni söyleminize göre de o zaman öğleden sonra artık o tarafa doğru kayacak.
1: Kayacağını söylüyor meteoroloji. Bakalım, göreceğiz sevgili Yıldırım.
0: Çok geçmiş olsun diyelim tekrar. Tabii normal olağanın dışında bir yağış olunca yani artık kontrolden çıktı. Ama biz dün sabah radyoya geldiğimiz zaman bu çok normal değil. Ya bu saatte bile ne olmuş yahu, birazcık yağdı, ne oldu dedik.
1: Derenin taştığını görünce, gördük falan arka tarafta.
0: Böyle bir şeyi açıkçası bekliyorduk hakikaten ve o maalesef oldu. İnşallah tekrar olmasın. Rekor yağış diyorlar. Daha önce böyle bir yağış almış mı? Almamış. Bulunduğu yağan bölgelerle ilgili meteorologların söylediği inanılmaz bir gün yaşandı dün. Tekrar olmasın inşallah diyelim efendim.
1: İnşallah, inşallah.
0: Yağış olsun ama bu kadar.
1: Bu kadar evet, fazla geldi.
0: O.
1: İstanbul'a fazla geldi. Yani.
2: Hayırlı yağışlarımız olsun.
0: Hayırlı yağışlarımız olsun diyorum. Sena'cığım günaydın, nasılsın?
2: Günaydın abicim.
0: Sena'nın bugün saç stilinden midir nedir? Bir tane film vardı böyle, hani böyle iri yarı geliyordu, böyle kekim oluyordu birisi.
1: Gulyabani.
0: Böyle biraz anda.
2: Teşekkür ederim abicim.
0: Sena ne oldu saçına senin ya?
2: Islandım, yapıştı.
0: Bir şey olmuş abi, çünkü bu kızımız bizim prensestir biliyorsun. Düz, çok dikkat eder yani şeyine.
1: Düz sevgili Yıldırım, dalgalı değil ya, o yüzden. Farklı geldi sana.
0: Vallahi farklı geldi yani. Allah Allah.

0: Hocam, biri var galiba, görüyorum ileride.
1: Kim var?
0: Gulyabane var.
2: Gulyabane olur mu salak?
0: Var hocam, görüyorum işte, karşıda geliyor.
2: Öyle bir şey yok. Hani nerede?
0: Bakın. Bakın.
2: Hani? Allah!
0: Sena değil mi o ya?
3: Benim.
2: Niye öyle çıkıyorsun karşımıza ya? Gecenin bir vakti. Korkuttun.
0: Bir dakika.
2: Giyinmiş beyaz.
0: Bir dakika, bir şarkı da var, onu da çalayım da bari.
2: Tamamlayalım.
0: Tamamlayalım, yarım kalmasın. Sena'nın fotoğrafını çekip paylaşabilir miyiz? Sena, izin veriyor musun?
3: Yok abi.

0: Seneşumuza çalıyoruz. Uyananları da WhatsApp'tan görmek istiyoruz.
1: Buyurun gelin.

0: İstanbul yol durumu ver bakayım çocuğum.
1: İstanbul trafiği sevgili Yıldırım, bakalım %45 de günü açtı.
0: Fena değil.
1: %45.
0: Sena'nın fotoğrafını istiyoruz demiş. Oğlum gizli mizli çek işte kızın fotoğrafını. Meraktan ölüyoruz yazın.
1: Gizli gizli çek.
0: Ben sevgili paylaşıyorum. Yıldırım, ben çektim paylaşıyorum.
1: Allah Allah. Paylaş.

0: Sena hoş, kahvaltı önerisi gelsin. Bu sabah ne yiyoruz?
1: Bu sabah ne yiyelim? Ben bu sabah diyorum ki poğaça yiyelim. Ya da küt böreği.
2: Küt böreği.
0: Ya bu kıza ne oldu ya? Küt böreği. Mis gibi yağlı mağlı şeyler öneriyordu. Bak, şimdi de...
2: Küt böreği.
1: Öneriyorum da bana sıkıntı oluyor.
0: Yavrucuğum sen yeme, biz yeriz.
1: Küt böreği yiyelim mi? Sıcak, şekerli.
0: İyi tamam, yiyelim. Olur, küt olur. Yanına içiyoruz.
1: Çay, yanına çay içelim abi.
0: Bu arada fotoğrafını çektim gizliden. Kusura bakma, paylaştım Instagram'da.
2: Şu an Fatih Yıldırım TR'de var mı?
0: Evet, var var.
2: Hemen bakabilir miyim?
0: Bakabilir miyim? Ama kaldıracağım, çabuk bakın.
2: Hemen çabuk bakıyorum, hızlı. Çekmişsiniz ne zaman? Biraz uzakta
0: çok
2: ama
0: hızlı,
2: güzel
0: tak, çekmişsiniz. Hemen tak abi.
2: Hızlı çekmişsin.
0: Sena kaldırabilir mi hemen
1: yok,
0: istiyorsan?
1: Yok yok, önemli değil. Ama o açım benim yanlış açı, o yüzden.
0: O açıdan çirkin çıkıyor. Ya yavrum benim. O benim güzelim. Zayıfladıkça, iyice zayıfladıkça şeye döndü zaten.
1: Zayıfladıkça bitecek zannetmiştim ama.
0: Yok bitmez. İnsan sevdiğine takılır.
2: Bizde eksilmez. Eksilmez. Eksilmez sevgili yıldız.
0: Eksilmesin aslında inşallah.
1: Beni dondurma yemeğe götürmediniz dün.
0: Ya dün biz Uğur Derin Dondurucu'nun yanına gittik tabii. Şey, fuara gittik.
2: Yeşilköy'e gittik.
0: Abi Sena'dan hemen yine mesaj. Yine çünkü Kahramanmaraş'ta da aynı mesaj atmıştı. Ben niye yokum?
2: Tabii benim haklı beni, kız böyle oğlum. Yerleri beni götürmeyin. Ben de dedim tabii haklısın, Allah da bizi kahretsin inşallah.
0: Doğru. Sena şu bundan sonra seni... Ya biz niye unutuyoruz oğlum?
2: Öyle gittik sevgili yıldız. Zaten bir saat durduk lazım. Hani yani yollarda bir de... Mahvolurdun. Öyle bir ıslandık ki.
0: Çok acayipti.
2: Köpek,
0: çok acayipti.
2: Köpek de vardı, hiç gelmediğini yok.
0: Bir de otoparkta yer bulamadık falan, kalabalıkta
2: döndük,
0: birazcık.
2: Döndük.
1: Ben bulurdum size.
0: Vallahi bulurdu. Bulurdu, öyle bir şansı da var.
1: Dondurma da yerdim sizinle.
0: Tamam aldık, tokatladı bizi, yeter. Yeter. Ben götürecektim, Damla ablan gerek yok dedi. Öyle bir yalan buldum şu an. 85'ten bu yana olan en yüksek yağışmış. En son o tarihte yağmış. Hasan Bey yazmış mesela.
2: Bak 40 yıldır hiçbir şey aradan değil mi sevgili?
0: Evet,
2: inanılmaz. İnanılmaz.
0: Uğraşmayın, uğraşmayın kuzumla diyen var. Efendim söyleyeyim, bir başka dinleyicimiz, bu kızdan ne istiyorsunuz? Neden uğraşıyorsunuz? Çünkü onu çok seviyoruz. Günaydın Almanya'dan Özgür. Günaydın. Yemin ederim o kadar özledim ki küt böreğini anlatamam. Özgür Pulcular. Küt böreğini çok özlemiş efendim kendisi.
2: Ya be, yok değil mi orada sevgili Yıldırım küt böreği? Yok mu marketlerde mı falan kutulu mutulu satılan böyle küt börekleri yok mudur acaba ya? Türk böyle şey, Türk marketleri oluyor ya, ya da işte Türk restoranları
0: herhalde
2: dolu.
0: Yok, herhalde
2: dolu.
0: Yok.
2: Vardır, olmalı ya.
0: 2009'da iki telli sel felaketi olduğunda askerdim. Yağmurun başladığı an nöbetteydim. Gerçekten hayatımda öyle bir şey görmemiştim. Allah felaketten korusun demiş. Çok fazla dinleyicimiz bu yılları işaret ediyor. O yıllarda olmuş diyor ama arkadaşlar bu rekor yağış. Yani bu normal değil. Evet yağış oldu. Hatta bazı yerlerde sel oldu. Yıllar içerisinde doğru. Fakat rekor derecede metrekareye düşen yağış miktarı bu kadar fazla olan yokmuş. Meteorolojinin söylediğini söylüyoruz biz. Uydurmuyoruz efendim. Marmaris'ten günaydın. Diş çıkaran kızımla sabahın köründe...
2: Ayaktayız. Yatırmaz.
0: Neymiş lan bu dışarısı?
2: Uyutmaz, yatırmaz.
0: Büşra Patata yazmış efendim.
2: Günaydın Büşra.
0: Kızının da fotoğrafını göndermiş dün. Umay.
2: Umaycığım. Öptük.
0: Evet fotoğraflar geliyor. İnanılmaz fotoğraflar tabii bunlar. Dinleyicilerin kendinin çektiği fotoğraflar aynı zamanda. Bakın böyleydi, bakın şöyleydi diye. Vallahi dün en son gördüğümüz video... Arabaların sokak arasından sürüklendiği videosuydu.
2: Suyun içinde sele kapılmış bir vaziyette gidiyordu sevgili Yıldırım. Barda Esenyurt'ta vardı öyle manzaralar, Sarıyer'de vardı öyle manzaralar. Az önce Sena gösterdi bana, dün hiç görmemiştim mesela Ataköy 5. kısım diye. Aynı şekilde suyun içinde gömülmüşler. Gidiyorlar, suda gidiyorlar arabalar.
0: Gidiyorlar, inanılmaz bir kare, inanılmaz anlar. İnsanlar panik içinde, korku içindeydiler. Bugün işte o manzara
2: şey
0: ortaya çıkacak.
2: Ya, Murat Boz'da şeyde kalmışlardı sette, Ayazağa'da sevgili Yıldırım. Bayağı uzun süre çağrı yaptılar. Son 10 merdivenimiz kaldı. Gittikçe sular yukarı çıkıyor, biz de yukarı doğru gidiyoruz diye. Evet. Onlar da herhalde
0: ürkütücü
2: kurtardılar doğru. Kendilerini herhalde. Evet. Ümit Balcı sevgili, dün gitmiştik ya kahve standına. Bizim dinleyicimiz
0: görmüş. Evet.
2: Şimdi fotoğrafı da atmış.
0: Atmış mı?
2: Atmış.
0: Ümit Balcı'ya selam. Dün Uğur'u ziyaret ettiğimiz zaman Uğur Bayini... Şey Uğur bayini demeyelim, yok pardon yanlış
2: standını,
0: oldu.
2: Standını
0: diyelim. Uğur standını ziyaret ettiğimiz zaman bir dinleyicimiz işte Ümit.
2: Bizim hikayeyi paylaşınca hemen gördü geldi.
0: Geldi, onlar da bir kahve markasının standını açmışlar. Onları bir iade ziyaret yaptık, kahvemizi içtik, ikramlarından dolayı da çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olsun var olsun.
0: Hatta sordu Sena nerede diye, o da sordu.
2: Sena bize... diyette ikramlık yememek için gelemedi dedik.
0: Yoksa ikram sever yani, ikram sever normal. Sever. Sever.
2: Yani, yani küçük küçük böyle küçük küçük bir bakmışsın büyümüş onlar ikramlar.
0: Ama kahvaltıda küt böreği istiyor falan. Böyle de bir insan kendisi. Siz dinleyicilerin bebişlerin isimlerini okudukça görüyorum ki ülkemizde yükselen bir Türk atak var diyor. Çok mutlu oluyorum demiş efendim.
2: Biz de çok mutlu oluyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Bu bebişlerin bizle beraber büyümesi, bizim, bu gelecek vatan için beni umutlandırıyor.
0: Bir de bizim şeyimiz ya, bizim ismi, Türk isimleri bunlar.
2: Hepsi okuduklarımız.
0: Evet.
2: Güzel güzel
0: çok
2: isimler.
0: Güzeller, çok güzeller. Hocam günaydın, Manisa'dan yazıyorum.
2: Günaydın yetiştim. Manisa.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Bayağı bir şey... Hal hatır sormuş yani.
2: Şükür özgür, şükür iyiyiz. Allah'a çok şükür.
0: Ünlüleri kurtardılar diyor. Tahliye videosu attılar demiş.
2: Heh, iyi bari. Oh,
0: günden beri o aklımda çünkü. Murat Ozan yani, oldu acaba diye.
2: Çağrılar üzerine çağrılar, çağrılar üzerine çağrılar. Korktum. Ben bir ara dedim.
0: Gideyim.
2: Gideyim helikopterimi alıp.
0: Of. Bir dinleyicimiz ismi yazmıyor ama video göndermiş. Eve gidebilirsem şu an Seyran Tepe'de... Okula sığındım. Aa şu an göndermiş.
2: Şu an şey yağıştan dolayı mı Seyran Tepe'de?
0: Bilmiyorum.
2: Okula sığındım dedi.
0: Arayayım mı bir? Arayayım mı bir?
2: Konuşabilirse sevgili Yıldırım ara. Bir de enteresan. Siz arayana kadar ben de şu trafik yoğunluğu haritasında şey de veriyor. Bulutlar koymuş haritanın belli yerine. Yolu etkileyen hava koşulları diye sevgili Yıldırım. Kemerburgaz, Sarıyer taraflarında.
0: Var.
2: Ondan sonra evet.
0: Dur bakayım. Heh. Günaydın, iyi sabahlar.
3: İyi sabahlar.
0: Bu video şu anın videosu mu yoksa?
3: Evet. Dün akşam Fatih.
0: Ha, şu an mı dedim acaba? Çünkü şu an Seyran Tepe'de okula sığındım yazmışsınız da.
3: Yok, o benim personelim. Ben yabancı, ben Türk medyanın Sarıyer servis şoförüyüm
0: şu an. Öyle
2: her bizim,
0: mi?
2: Her bizim abi.
3: Ben Zeki Kaptan. İyi misiniz?
0: Kim Kaptan?
3: Zeki.
0: Abi arayıp tarayıp seni buldum, iyi mi? Ne diyorsun?
2: Nasıl bir denk geliş be abi?
0: Vallahi nasıl?
3: Bizim onda eve girebildik ya, çok kötüydü ya.
0: Evet.
2: Evet, dün akşam çok kötüydü. Akşam herkes felaketti.
3: Dün akşam polislerle yani yürüyüş ve araba yasaktı. Yani insanların yürümesiyle arabanın geçişi yasaktı. Kemerburgaz da böyleydi. Jandarma polisler kesinlikle içeriye girmiyor. Yani, tamamen kapalıydı yer. O kadar kötüydü.
0: Arabaların içine su dolmuştu. Bizim arabalarda bir şey var mı şirketin arabalarında?
3: Yok, bizde bir şey yok. Hiçbir şey yok bizde de. Ama oraya girişler yasaktı. Herkes Seyran Tepe Hastanesi'ne sığındı. Öyle söyledim.
0: Evet. Fena. Allah geçmiş tekrarını olsun, göstermesin geçmiş diyelim. Geçmiş olsun Zeki abi. Zeki abi çok öpüyoruz seni.
3: Saygılar, teşekkür ederim.
0: Saygı bizden. Alkışlar uğurluyoruz efendim. Seni. bugün 10 yıl oldu diyor.
2: Evlilik yıl dönümü.
0: Evliliğimin diyor, evet.
2: Vay be.
0: Evliliğin 10. yılı dinleyicimizin.
2: Nice 10 yıllara.
0: Uğur Bey ve eşinin adı yazmıyor. Selam olsun kendisine de. Eşinin adı yazmıyor. Sadece kendi adıyla evliliğimi kutlayın diyor. Uğur Bey ve eşi diyelim. Günaydın. Kahramanmaraş Elbistan'dan selamlar. Teşekkür ederiz. İstanbul yol durumu %40'larda. Yoğunluk artacak gibi duruyor.
2: Hala sabit. 45'te duruyor sevgili Yıldırım.
0: Gerçi bugün okullar tatil ama.
2: Okullar da tatil. İnsanlar da belki şey olarak evden çalışma çok şirket verdi. Onu da biliyoruz. Muhtemelen inşallah da bu seviyelerde kalır, dışarıda kimse olmaz. Zaten uyarı vardı İstanbul Valiliği tarafından da bugün için mümkün olduğu.

0: Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlanta'dan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Pırlanta altın çarşı pazar. Lizay'da çarşı pazar. Sadece 5 gün var.
0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
2: Reklam. Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
3: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
4: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
9: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
10: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
11: İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
13: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
14: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
15: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine...

0: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
1: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: Tep o kadar iyi ki Tep.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Turkcell'leri bağlan hayata.
6: Reklam.

0: Kibri'de bir leylek yaralandığı için göç edemedi. Yaralı leyleğe aşık olan başka bir leylek. Onu yalnız bırakmamak için göç etmekten vazgeçip Tunceli'ye geri döndü.
1: Canlandıralım diyor hocam. Bir canlandıralım.
0: Ben şimdi erkek
1: sen dişi leyleksin. Bak geri geldim, göçmedim ben de.
2: Nereye gidiyordun ki?
1: Kızım göç vakti gelmedi mi?
2: Yok gelmedi.
1: Geldi.
2: Bir gün sonraydı.
1: Tamam yarınmış.
2: Her pardon. Şeyi böyle yapıyorsun bak.
1: Pardon çok üzülüyorum ben.
2: En son evlilik yıl dönümümüzde unuttun. Her şeyi unutuyorsun.
1: Nereye göçüyoruz bu ay?
2: İspanya'ya ne diyorsun?
1: Tunceli iyi be.
2: Sana yazıklar olsun.
1: Tunceli'de kalalım be.
2: Sana kanadımı süpürge ettim ben. Yazıklar
1: ya iki senedir babamlar da burada kalın diyorlar. Kalmadık.
2: Ay babanın da senin de be. Ne var Tunceli'de bu kadar ya?
1: Babamlar var işte.
2: Yurt dışına çıkalım bir kere de be. Hep şehir diye ülke içindeyiz. Alamadın şu vizeyi gitti, yazıklar olsun sana. Kaknem lanet olası pislik herif.
1: Hayatım bu sene kalalım.
2: Seninle aynı yuvaya konduğum için yazıklar olsun.
1: Kendime.
2: Kendime.
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: bekliyorum diyor. Küçük bir operasyon demiş, burnunu falan yaptıracak bence bu diye tahmin ediyorum.
1: Küçük operasyon
0: ya
1: mu
0: da oluyor? Madem 2 lira aldıracak. Küçük çünkü bunlar küçük.
1: Eyvallah. İstanbul valisi evden çıkmak yasak dedi ama siz işe geldiniz oğlum, o nasıl olacak diyor. Bunu da açıklar mısınız? Vallahi biz birazcık kuralları çiğnemeyi seviyoruz. Yani bize yapmadığın yeter.
0: Çünkü
1: bize...
0: dedi ki işte şunu da ekledi. Şimdi direkt olarak açıklamanın tamamını almamız zorunlu haller dışında.
1: Bizim krediler var, taksitler var. Biz mecburen.
0: Mecburen buradayız. De... Yapacak bir şey yok. Affınıza sığınıyoruz.
1: Bir de seni aradı sabah, dedi ki abi dedi ben geldim dedi. Kızım gelmiyorduk ya bugün dedi. Abi ben geldim diyeceğim, mecburen Sena gelince biz de gelmiş olduk efendim. Dün bir şey yaşadık ama onu bir söylemem lazım. Kaç yaşındasın Sena'cığım? 30.
2: 29.
1: 30.
0: 29.
1: Dün kazağına keçeli kalemle keçeli değil, tükenmez kalemin boyası değdi kazağına. İlk tepkisi neydi biliyor musun? 30 yaşında kızacağız diye. Hey, annem mahvedecek beni. Annem beni vallahi mahvedecek. Dün kızdı mı annen?
2: Yani biraz kızdı. Öyle anladım.
1: Ya 30 yaşında insanım anneciğim, niye kızıyorsun, deneyemedin mi?
2: Ne bu, kardeşin okuldan geliyor, onun bile kolları mürekkeple değil.
1: Dün ne biçim korktu ya, gördün mü?
0: Bir anda bayağı mürekkep oldu ama kolunun alt tarafı sevgili Yıldırım mürekkep olmuş. Hemen ne yaptık biz de, bulaşık deterjanıyla.
1: Tuz biraz da, evet, tuz döktü.
2: Bir de mürekkep deyensi ve şörtümü onu zorla aldırmıştım.
1: Ya ne olacak?
2: O da biliyor fiyatını.
1: Yatmaya
2: falan.
1: Giyersin canım en kötü ihtimalle.
2: Yok, yatmaya giyecek.
0: Giyersin ya, yatma. Biz severiz sevgili Yıldırım.
1: Biz yani bayılırız abi.
0: Geçen benim montum delindi, artık evde giyiyorum mesela.
1: Yatmaya giyiyor. Vardır öyle, yatmaya giyiyorum.
0: Ev kıyafetleri diye bir şey yok mudur ya?
1: Vardır, vardır.
0: Hiçbir zaman ev kıyafetleri orijinal pijamalar, mecamalar değildir sevgili Yıldırım. Hep sağdan soldan çekmek.
1: Yırtık.
0: Çamaşır
1: lekeli. Bilmem neli.
0: Lekeli, palas pandaras gireriz yatağın
1: var,
0: içine.
1: Var, benim öyle tişörtlerim hepsi, her yeri yırtık. Yatma, aşkım atma ya, yatmaya giyerim onu ben.
0: Onu giyerim ben, bu yaz giyelim sonra atarız.
1: Ya pantolonları bile atmıyorum, yatmaya giyerim diye. Yatmaya giy. Pantolonla uyunur mu diyor.
0: Kadınların mesela sevgili Yıldırım tişörtünün göbek tarafından mutfak şeyine, tezgahına yaslanmaktan oradan artık
1: çizgi olur.
2: Pencere açılır artık orada. Yazın iyi olur ama o tişörtler.
1: Ya uzun süre burada bizim radyonun mutfağında Reyhan çamaşır suyuyla orayı silip bize haber vermediği için, biz de yaslandığımız için hepimizin kollar, tişörtün ön tarafı, düz bir çizgi sırtımız.
0: Böyle bir orada bir renk atması.
1: Herkesin
0: oluşuyor.
1: Bir tişörtünde bir çizgi var, Reyhan'dan kalma bence bir hediye.
0: Çamaşır suyu temizliği olunca böyle oluyor.
1: Sevgili dinleyenler acaba...
0: Gelsin yırtık baksın fotoğrafları gelsin.
1: Var mı sizin de, var mı böyle atmadığınız, giydiğiniz çamaşır sulu? Efendim söyleyeyim, yırtık.
0: Tabii parçalanmış. Parçalanmış. Kenarında
1: yatmaya
0: bir şey olan,
1: giydiğiniz şeyler var mı mesela?
0: Ufak ufak yanmış. Kesinlikle vardır. Fotoğraf geliyor mu bakalım?
1: Fotoğraf istemiyoruz, yok onun. Ne fotoğrafı ya, Allah Allah.
0: Fotoğraf değil.
1: Pijama fotoğrafı mı isteyeceğiz?
0: Kadınlarımız neler diyor. Öyle mi dedik ki? Kadınlarımız demişim.
1: Ne kadınlarımız mı?
0: Bu şey gibi oldu Cem. Kadınlarımız ne oğlum?
1: Öyle mi demiş?
0: Öyle demişim.
1: Yani şeyi anlamında söylemiş onu. Söylemişsen. De.
0: Tabii yani, kadınlarımız dediğimiz.
1: Analarımız, bacılarımız, kadınlarımız. Biri geldi bu arada stüdyo tarafına.
0: Gel.
1: Kim o?
0: Biri... Kimsin?
1: Allah Allah, birini gördüm yahu.
0: Biri geçti.
1: Temizlikçi abla mıydı? Evet, oymuş. Emra Bozkurt abimize tişörtü gönderdik. Tişört diyorum, sticker. Sabit dedim Senacığım.
0: 20 sene önce aldığım lacivert bir tişörtüm var. Delinmemiş herhalde, hiçbir yeri kalmamıştır. Hanım diyor ki toz bezi olmaz bak bundan diyor. Sen hala giyiyorsun. Toz bezi bile yapılmaz.
1: Abi deniz şortum var. 15 yıldır yatarken giyiyorum. Atmaya kıyamıyorum diyor.
0: Deniz şortu da biliyorsun yakar adamı.
1: Yakmaz mı?
0: Yakar adamı.
1: A bölümü özellikle bu kenarları şey yapar. Çizer, yırtar.
0: Adem diyor ki daha dün yaşadık, yemin ediyorum. Eşimle bu muhabbeti diyor. Aşkım üstüne bir şey giymeseydin daha iyiydi.
1: Yırtık pırtık.
0: O kadar yok ki bir şey.
1: Benim en rahat ettiğim pijamama oje döküldü. Yıkadım çıkmadı. Öyle gidiyorum, ne yapayım, çok rahat demiş.
0: Ne olacak, bir şey olmaz.
1: Kim görecek? Zaten buradaki referans noktamız kim görecek?
0: Bu peki şeyde var mı sevgili Yıldırım? Bu soracağım sana. Sende var mı? Şöyle. Annede var mı bu? Yoktur değil mi?
1: Neyi annede var mı?
0: Annede delik deşik çamaşır sulu
1: kıyafet. Yok oğlum, yok. Anne babada yok.
0: Sende var mı Sena?
1: Anne baba, yok, anne bizde babada yok. Bizde var.
0: Niye yok biliyor musun? Bu eski kafa düşünceler var diye. Ya biri gelirse, ya hastalanır da yatakta kalırsam hastaneye taşınırken öyle leş gibi mi gideyim?
1: Bunu düşünüyor yani.
0: Bunu gidiyor. Bu yüzden evlerde mesela evden çıkınca yataklar, yatak odasının altının şeyi toplanır. Niye? Ben yokken akrabalar gelirse.
1: Akrabalar gelirse bir şey olursa ya.
0: Ya biri gelirse rezil oluruz.

0: Onlar dikkat de ediyor ama bizim gibi palas pandras davranmıyor yani.
1: Abi dikkat ediyorlar, bir de giymezler sevgili Yıldırım. Allah korusun diyor, bir şey başımıza gelirse.
2: Bir şey
1: gelirse,
2: olur diyor, aman diyor.
1: Bu halde.
2: Aa bak mesela dinleyicilerimiz, şortla yatan dinleyicilerimiz var. Bir süre yattım bıraktım diyor, ben de diyor şortum yırtıktı diyor. A bölümü çok yırttı diyor. Şey bacaklarımı yırttı demiş.
1: Ama işte tişörtler, eşofmanlar, çamaşır suyu lekesi dolu ama hemen giyiyorum.
2: Eski tişörtlerimizi biz de atmıyoruz, evde giyiyoruz demiş.
1: Kuryeler sipariş verirken neler görüyor kim bilir diyor. Kurye mi bağlasanız?
2: Fenerbahçe 100. yıl tişörtüm var. Hala yatarken onu giyiyorum. Eskidi ama at, yani giyiyorum
1: kalıyor
2: diyor. Yani.
1: Dün akşamdan sonra bir de maçımız vardı biliyorsun sevgili Yıldırım. Fenerbahçe'mizin evet. Talihsiz bir akşam yaşadık. 6-0'lık skorla Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanından ayrıldık.
2: Ne oluyor ya bu Galatasaray Fenerbahçe'ye, ne oluyor?
1: Seviyoruz sevgili Yıldırım biliyorsun.
2: Futbolda berbatız kardeşim.
1: Seviyoruz futbolu.
2: Futbolda kötüyüz yani.
1: Dünyanın iyi ülkelerinden bir tanesiyiz. Kötüyüz deme lütfen.
2: Şöyle söyleyelim.
1: Memleket
2: buradan
1: olarak çok iyiyiz.
2: Futbol harici diğer branşlara artık yatırım yapmanın zamanı gelmedi mi? Gelmedi mi Allah aşkına ya?
1: Bak Sayın
2: Spor Kötüyüz kardeşim.
1: Sayın Spor Bakanı, eskrime yatırım yapsak vallahi daha iyi.
2: Vallahi daha iyi ya.
1: Dünya şampiyonluğu gelir.
2: Baskede yapalım, voleybola yapalım. Ondan sonra masa tenisini yapalım. Tekvando yapalım.
1: Yapalım, onları yapalım.
2: Futbol harici diğer bütün branşlarda bence
1: futbolu bir
2: gayet iyiyiz.
1: Mesela kendi başına ne yapar merak ediyorum. Hadi beyler takılın siz diye.
2: Ya çok berbatız ya.
1: Daha bundan kötüsü ne olabilir acaba?
2: Daha bundan kötüsü var mı? Milli takımda dahil olmak üzere yani.
1: Hepsi. Yani. Oynanmıyor. Türkiye'de futbol diyebiliriz sevgili Yıldırım.
2: Türkiye'de futbol oynanmıyor. Biz futbol ülkesi falan da değiliz. Zorluyoruz. Yıllardır zorluyoruz.
1: İşte küresel ekonominin yönlenme piyasası futbol ya sevgili Yıldırım. Milyar dolarlar dönüyor. Mecburen orada takılıyoruz işte.
2: Takılıyoruz evet.
1: Takılıyoruz
2: orada.
1: Beyler maç varmış, tamam gideriz.
2: Tamam hallederiz.
1: Tamam ya. İyi uçağa bineceğiz. Ben business istiyorum yani.
2: Şimdi business konusunu açtın, reklama gidemeyeceğim bak.
1: Gelsin varsa işte bir şey söyle.
2: Yok söylemeyeyim.
1: Tamam.
2: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mutfak.

0: İşte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: 12-19 Ekim tarihleri arasında

Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallar.

0: Bir araştırmaya göre. Kimin yaptığını da anlatacağım. İş yerinde hamile kalan bir çalışma arkadaşınız varsa sizin de hamile kalma olasılığınız artıyor.
1: Ne alaka ya? Bu ciddi bir araştırma mı bu?
0: Ciddi.
1: Kim yapmış bunu?
0: Thomas and Leopold tarafından yürütülen bir çalışma. Hollanda'da yapılıyor sevgili Yıldırım. Sosyal istatistik verilerini amaçlamak amacıyla.
1: Dinleyicilerimize soralım. Şirketinizde böyle vakalar oldu mu? Tespit ettiniz mi? Deneyimlediniz mi? Yoksa Hollanda'ya özel bir şey de olabilir bu.
0: Şundan diyor ki normalde çocuk sahibi olmaktan korkan kişiler iş yerindeki arkadaşı ya da kardeş çocuk sahibi olunca aa bu normal bir şeymiş lan.
1: Hani, korkmayayım.
0: Ben de olabilirim.
1: Bizde çocuk sahibi olmayı kolaylaştıracak bir iki cümle var biliyorsun. Çocuk rızkıyla gelir. Korkma ya. Oğlum korkma ya.
0: Korkmaya başladık belli sevgili Yıldırım, düşüyoruz biliyorsun.
1: Dün bizim oğlana dayının çocuğu olacak diye söyledik. Aa dayım hamile mi dedi.
2: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Show devam eder. 7.52. Şahane bir gün dileriz efendim. Zorlu bir günün ardından yeni bir sabah. Yağışların 6-7'ye kadar süreceği söylenmişti. Şu dakika itibariyle bizim bulunduğumuz bölgede Halkalı civarında
1: çok küçük böyle var. Dün akşam da çok uyarılar var.
0: Son dakika bir daha bir bakayım, bir dakika.
1: Dur. Buyurun sevgili Yıldırım, bakın perdeyi aralayın. Arala perdeni, bak bakalım içeri. Orada mıyım, gör beni.
0: Oğlum sus yavrucuğum.
1: Aralasana hadi perdeni.
0: Tamam artık, tamam.
1: Üstte
0: tamam.
1: Üstte lambaya, tuşlara bassana, hop hop hop.
0: Şu an yok, yağış yok şu anda, normal. Ama dün tabii uyarılar
1: dün
0: yapıldı.
1: Dün çok uyarılar yapıldı sevgili Yıldırım, biliyorsun. Karadeniz üzerinden gelen bir siklon dalgası vardı.
0: Ney?
1: Siklon dalgası. Gece yarısından itibaren gireceği söylenmişti ülkemize. Girdi, dün söylenmişti sevgili Yıldırım.
0: Bu isimleri kim buluyor? Nereden buluyorlar bunları?
1: Bu ismin isim babası şeydir sevgilim. Eski meteoroloji mühendislerinden, bu işin ana çıkartan kişilerinden, aleti bulan insanlardan sevgili Yıldırım. Hmm. Michael Siklon'dur.
0: Öyle mi?
1: Kendi soy ismini vermiş sisteme. Eyvallah. Siklon dalgası gece yarısı vurdu, bizi vurdu.
0: Bu onun devamı
1: bu
0: yani.
1: Bu onun devamı. Şimdi bu Sakarya'ya doğru kaydı. Sakarya'da dikkat etsin sevgili Yıldırım. Siklon oraya doğru kayıyor.
0: Evet, onu da söyleyelim. Marmara'nın nereye doğru diyelim onu? Güneyine doğru mu diyelim?
1: İşte Anadolu'ya doğru. Anadolu tarafına doğru.
0: Güneydoğu tarafına doğru,
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet.
0: Öyle mi diyelim? Yok, batı
1: güney
0: değil.
1: Güneydoğu doğru. Yani güney.
0: Hiç yön bende yok.
1: Kuzeydoğu. Kuzeydoğu'ya doğru.
0: Ben bilmiyorum. Mesela kuzey diyeceğim, hemen Samsun'u düşünüyorum. diyorum bu taraf diyorum. O zaman burası kuzey diyorum.
1: O hizadan devam ediyorsun böyle. Kuzeydoğu.
0: Devam ediyorum. Doğru gidiyor. Sen batı diyeceğim de hemen İzmir tarafını düşünüyorum. Antalya, güney hemen.
1: Karadeniz deyince aklına Samsun mu geliyor ilk etapta? Karadeniz diyorum.
0: Kuzey deyince, evet.
1: Akdeniz deyince aklına neresi geliyor?
0: Antalya geliyor. Mesela biri diyor ki mesela güney yönüne doğru diyor ya mesela. Hemen aklıma şey geliyor. Demek ki böyle gitsem Antalya'ya giderim.
1: Antalya'ya doğru.
0: Diyor ki böyle dümdüz gitsem Antalya diye düşünüyorum.
1: Peki doğuda kesin bir yer var mı? Bende yok.
0: Doğuda var. Erzurum tarafına doğru gidersem diyorum.
1: Memleketten dolayı Erzurum tarafına doğru.
0: Van'a doğru gitsem
1: ben
0: diyorum.
1: Bende de Gaziantep var doğuya doğru.
0: Evet işte
1: daha
0: yani.
1: Daha güneydoğu ama.
0: Böyle dümdüz hiç bozmadan gitsek.
1: Gideriz dümdüz.
0: Gibi düşünüyorum, bilmiyorum.
2: Batı'da İzmir geliyor.
0: İzmir geliyor tabii. Batı, öyle İzmir, geliyor. Direkt. İzmir geliyor. Yani yön duyguları bizde yani pusula lazım.
1: Evet yani bu artık bu şeylerin de sevgili Yıldırım, navigasyonların da kendine bir çeki düzen vermesi gerekmiyor mu ya?
0: Veriyor, gerekiyor.
1: Gidiyorsun
0: gerekiyor.
1: Mesela gidiyorsun köprüden geçtin, karşıya gidiyorsun, bir yere bilmediğin bir yerdesin mesela, diyor ki güney batı yönünde
0: ilerleyin. Bilmiyoruz kardeşim, bunu söylemeyin ya.
1: Ya güney batı neresi? Ben şimdi ne taraftayım ki, güneyim neresi?
0: Bilmiyoruz.
1: Hani haritayı kuzey yönüne doğru çevir.
0: Nasıl çevireyim?
1: Nasıl otomatik çeviriyor. Kuzey haritanın yönü ise.
0: Orada telefonlarda şey var, pusula var biliyorsun.
1: Var ama evet. Şimdi orada ne yapacağız?
0: Şimdi açıp bakayım.
1: Kullanırken yani. Pusula güney batı neresi diye bakmayacağız.
0: Bazıları
1: ya.
0: Mesela bizim babalarımızın, annelerimizin kuşağı, o kuşak biliyor.
1: Onların coğrafya bilgisi bilmem ne bilgisi.
0: Nerede kalıyor diyorum mesela babam diyor ki oğlum kuzey tarafı işte diyor. Ya sen kuzeyi nereden biliyorsun? İmkanı yok, bilemezsin kardeşim.
1: Bir de eskilerin bilgileri çok sağlamdır sevgili Yıldırım. Aldıkları eğitim muhtemelen çok acayipti. Bak
0: eskiler
1: mesela,
0: biliyor.
1: Nereden hangi rüzgar eser, o rüzgarın adı ne? Hepsi bilir. Balıkçı gibi, balıkçılar da bilir.
0: Balıkçılar da iyi bilir.
1: Bu normal insanlar, yaşayanlar rüzgar kuzeyden... Karayel bu.
0: Nasıl ya? Nasıl biliyorsun
1: ya
0: onu
1: nasıl
0: ya?
1: Nasıl anladın ya?
0: Karayel ne mesela?
1: Karayel
0: dizidir. Ben dizi diye biliyorum.
1: Yani Poyraz Karayel'dir. Bunu anlatıyor. Batı'dan keşişlemeyle beraber gel.
0: Keşişleme. Keşişleme. Nereden biliyorsun? Neymiş keşişleme hocam? Bakalım bir keşişlemeye bakalım.
1: Bakalım sevgili, keşişleme tam olarak neymiş?
0: Abi öyle bilgiler veriyorlar ki ilkokul mezunu mesela baktığında diyor ki ben ilkokulu kadar okudum oğlum diyor. Senden benden iyi biliyor böyle şeyleri, biliyor musun?
1: İnanılmaz.
0: Dibine kadar sıyırmış o bilginin yani.
1: Bakın güneydoğu yönünden esen rüzgar.
0: Al haydi bakalım.
1: Haydi.
0: Parmağını mı ıslatıp havaya kaldırdın? Nereden biliyorsun güneydoğudan geldiğini?
1: Lodos diyor, Poyraz diyor.
0: Hayır güneyi bulmuş, bir de doğuyu bulmuş, arasını bulmuş.
1: Ara çizgi biliyorsun, o çizgi.
0: Güneydoğu, çaprazı. Güneydoğu,
1: böyle.
0: Keşişleme, ne vardı başka?
1: Başka ne var? Rüzgar isimleri mi?
0: Evet.
1: Bakalım sevgili Yıldırım nereden esiyor? Hemen onları da alalım.
0: Bir baksana bir rüzgar çeşitleri.
1: Var, rüzgar isimleri.
0: Mesela kıbleyi de hemen benim babaannem. Kıbleyi hemen bulurdu babaannem, biliyor musun?
1: Ya bir de kıbleyi bulmak mesela... için en yakındaki caminin hocanın işte durdu. Onu düşünmen gerekiyor, anladın mı?
0: Evet.
1: Nasıl kıbleyi bulabilir? Durup dururken kıbleyi nasıl
0: bulabilir? Uygulamalar var abi. Uygulamayı koyuyor
1: tamam.
0: Mesela.
1: Şimdi var.
0: Kıbleyi gösteriyor.
1: Şimdi var ama yani bir şey yapanlar var. Kıble burası oğlum. Nasıl orası?
0: Nasıl
1: ya?
0: Orası?
1: Hani çevredeki camiye de gitmedin yani.
0: Şurada diyor cami var diyor, diyor 5 kilometre diyor önce diyor. Onu gördüm diyor oradan diyor.
1: Caminin yani kere, diyor yönünü diyor. Orada kapı girişinden direkt diyor oraya.
0: Babaannemle bu şifalı sular bilmem nesi var ya.
1: Evet.
0: İşte oraya gittiğimiz zaman böyle bir tespit olmuş, hatırlıyorum yani.
1: Yıldız rütbesi kuzeyden eser soğuk hava, kıble güneyden eser sıcak hava, Poyraz kuzeydoğudan eser soğuktur. Lodos güneybatıdan
0: İmbat
1: eser.
0: İmbat var mesela diyor, imbat. İmbat neymiş?
1: Bakayım
0: i̇mbat
1: çıkacak mı şey karşıma? Karayel var, keşişleme var.
0: Lodos var. Abi babam diyor lodos var yarın diyor, ben anlamıyorum ne demek istediğini demiş efendim. Lodos.
1: Lodos güneybatıdan eser, ılık ve nemli. Genelde fırtına şeklinde baş ağrıtan dedikleri var ya, yarın lodos var, İstanbullular başınızı ağrıyabilir.
0: Diyorlar ya, o değil mi? Onu söylüyor.
1: O işte bu. Ya benim babam da aynı öyle. Gözünü kapat, dünya haritasını falan çiziyor.
0: Nasıl yapıyor
1: ya
0: bunu
1: ya? Ya dünya haritası gözü kapalı çiziyor. Yani nasıl bir şey bilmiyorum.
0: Abi o jenerasyon biliyor.
1: Evet, acayip bir...
0: Rüzgarların kısa kodlaması için bir cümle vardır diyor. Kayıp sakal. Mesela bu ne o aman peki mesela?
1: K-A-Y.
0: Arayayım mı bir dinleyicimizi, arayayım mı bir?
1: Ara bakalım, kayıp sakal.
0: Ne demekse?
1: Yaz aylarında öğle ile akşam saatleri arasında Ege bölgesinde özellikle İzmir çevresinde denizden karaya doğru esen rüzgar. İmbat.
0: İmbat mıymış adı?
1: İmbat! Bir de Sinbad vardı, yaradım. Hatırlıyor musun Sinbad?
0: Sinbad'ı bilmem. Sinbad. Çizgi film karakteri değil miydi?
1: Evet, bravo Fatih.
0: Evet, radyoyu kapatalım efendim. Çok hızlı radyoyu kapatalım sizden ricamız. Evet.
3: Merhabalar.
0: Merhaba, günaydın. Kayıp sakal diye... Abi sürem yok, 2 dakikam var, haberlere tamam. Gideceğim ama. Kayıp sakal nedir? Bilgi paylaşmışsınız.
1: Akrostiş belli.
3: Ya KPSS'de kısa kodlama olarak kullanılıyor. Baş harfleri işte kayıp sakal mesela Samyeli, Kıble, Lodos. O şekilde yukarıda da kodlama var. O şekilde akılda tutmak için sorular çıktığı zaman işte Güneydoğu'dan hangisi çıkıyor, o şekilde cevaplıyorlar.
0: Tamam, bize anlatabilir misin mesela kayıp sakal nasıl kodlanıyor? K ne, A ne, Y ne, I ne?
3: K, Y mesela Yıldız, Poyraz, ortadaki harflerin baş harfleri olarak kodlanıyor.
0: Ha, ünsüzler kodlanıyor
3: evet,
0: yani.
3: Evet, sakal da Samyeli, Kıble, Lodos diye kodlanıyor. O şekilde akılda kalıcı oluyor.
0: İsminiz neydi?
3: Ben ismim Cafer.
0: Cafer.
3: Ben. Sizi sürekli
0: Cafer hocam dinliyorum. Şey gibi anlattınız. Kim milyoner olmak ister de süre bitiyor ya. Süre biter
3: ama,
0: gibi.
3: Evet,
1: telefon jokeri var.
0: Telefon jokeri gibi. Poyraz de diyorum. Poyraz diyorum.
3: Şöyle bir şey var. Burada mesela KPSS'de bilgi çok olduğu için coğrafya özellikle. Kodlama olarak akılda daha kalıcı oluyor. Sınava girdiğin zaman stres oluyor, heyecan oluyor. Kodlama hemen aklına geliyor. Oradan cevaplaması kolay oluyor.
0: Hocam o ne tatlı diyeyim. Bir insansınız be. Çok teşekkür ederiz valla. Kabul ederseniz geldin. Size sticker gönderiyoruz Sayın Cafer hocam.
3: Olur, sevinirim. Adana'dayım, sürekli dinliyorum.
0: Vay! Selam ederiz Adana'mıza.
1: Selam olsun Adana'ya.
0: Cafer hocamız selam enfes bir bilgi paylaştı. Asla unutmayız bunu biz. Alkışlarla uğurluyoruz. Hocam görüşürüz.
1: Görüşmek üzere hocam.
3: İyi yayınlar.
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
4: Saat 8. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Alem FM Haber Merkezi'ne mutlu günler. İstanbul'da sağanak yağış sele dönüştü. Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocukla Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Ayazağa'da gece mesaisine kalan 200'den fazla çalışansa mahsur kaldı. Suyun tahliye edilememesi üzerine çalışanlar kamyonlarla tahliye edildi. Mega kentte hayat adeta dururken Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezini de su bastı. İstanbul Valiliği, kente yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiğini

0: açıkladı. Öte yandan Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi. Valilik, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışlarının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Vali Davut Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Şiddetli yağışın bilançosu da ortaya çıktı. Valilik kent genelinde 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar alındı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak son yılların en yüksek yağış değerlerinden birine ulaştı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüp Sultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü. Bazı bölgelerdeki değerler 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler arasına girdi. Şiddetli yağış hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 46 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Fon düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclisten geçti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön incelemenin ardından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Eurolig'in 5. haftasında Beşiktaş, Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 182 mağlup oldu. Anadolu Efes ise evinde Bayern Münih'e 101-93 yenildi. Eurocup C grubunun 3. haftasında temsilcimiz Tofaş, Buduknost Voli'yi 90-85 yendi.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 3 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 11 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 44 dakika.
1: Alem FM hava durumu.
0: İstanbul 17, Ankara 19, İzmir ve Kayseri 21, Antalya 25, Adana ve Diyarbakır 24, Trabzon 23 ve Erzurum 16 derece.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Şov devam eder Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla.
2: Devam.
1: İkinci bloktayız. İlk blok aktı gitti vallahi hiçbir şey anlamadık gerçekten. Ekip olarak bugün simsiyah giyindiğimizi fark ettik. Sena, hocam, ben, Lig Radyo'dan sevgili Sarper ve bir de Uğur.
3: Uğur.
1: Sosyal medya
3: Ömer Necati Albayrak üstelik gri geçirmiş sadece bir antrasit.
1: Bugün siyah giymişiz niyedir bilinmez. Bugün aynı zamanda radyomuza çok sevdiğimiz bir isim de dahil olacak, gelecek yani.
3: Evet bekliyoruz kahvaltıya gelecek inşallah.
1: Kim gelecek?
3: Sevgili Yıldırım, Uğur Ahmet Bey.
1: Ahmet Bey gelecek. Yolda galiba şu anda. Hep yayında sesleniyoruz ya. Ahmet Aysal, Ahmet Aysal. Bugün gelecek inşallah.
3: Bugün geliyor kendisi.
1: Hoş gelecek. Sefa getirecek. Gelsin.
3: Gelsin Ahmet Bey.
1: Sizin yüzünüzden dayak yiyeceğim. Bizden ne alakası var?
3: Ne alakası var ya?
1: Nuri Beyciğim, geçiyoruz efendim.
3: Nuri Bey, selam gönderelim sevgili Yıldırım.
1: Saygılarımızı gönderiyoruz.
3: Gaziantep'e selam gönderelim.
1: Kubilay'a selam çaktık.
3: Kubilay'a gönderelim. Gaziantep, Nihat Karakaya'ya da selamlarımızı gönderelim. Biliyorsun Nihat abimiz canımızdır, ciğerimizdir.
1: Nihat abi çok kıymetli birisi.
3: Çok kıymetli bir insandır. Ya vallahi kardi abim olsa bu kadar sevilir. Yani bu kadar. Kendisi bir iş insanı. Fabrikası falan var.
1: Fabrikası falan var. Belli.
3: Abim hareketleri olsa bak. Anne baba ayrı kardeşiz. Öyle.
1: Tam zengin olduğunu anladık zaten senin tavrından.
3: Öyle bir sevgi. Yarın da muhtemelen kendisi sevgili Yıldırım öyle bir duyum aldım. Gaziantep'ten bize baklava gönderiyormuş.
1: Var olsun.
3: Tepsiyle zahmet sağ olsun.
1: Zahmet etmiş. Ne gereği vardı?
3: Nihat Karakaya beyefendiye selamlar. Yolu bahtı açık olsun. Şansı bahtı açık olsun. İnşallah dualar. Amin inşallah.
1: Eyvallah. Bitti mi oğlum?
3: Bitti sevgili
1: Yıldırım. Yat abicim, bitti gerek yoktu. Böyle dersin geçersin.
3: Hayır,
1: uzatma.
3: Abi, bak şimdi bak adamın sevgili Yıldırım bir fabrikası var tamam mı? Yani bu insan belli ki ne derler para var yani. Zengin. Aranı iyi tutacaksın sevgili Yıldırım. Mesela bak şimdi bir şey sana bir şey. Ev aldınız mı siz? Ev bakıyordunuz mesela sevgili
1: Yıldırım. Ev bakıyor hala bakıyor.
3: Bakıyorsun değil mi? Niye bakıyor? Çünkü Nihat abiyle arkadaşlığın yok.
1: Ne tabii ev mi satıyor?
3: Onun gibi çevren olsaydı sen de zengin olurdun. Ev bakmazdın şimdiye kadar almıştın. O yüzden ben şimdiden araları sıcak tutuyorum seni.
1: Ya biz böyle daha çok paramıza göre bakıyoruz. Yani bakıyoruz da bulamıyoruz ki.
3: Bulamıyorsun. Nasıl bir ev bakıyorsunuz?
1: Bahçeli. Arıyoruz bahçeliyi bulamıyoruz.
3: Bulamıyorsunuz.
1: Bulamıyoruz.
3: Çok kolay sevgili Yıldırım. Çok basit.
1: Bahçeli evi bulmak
3: evet,
1: mı kolay?
3: Evet evet çok basit.
1: Nasıl bulacağız?
3: Bahçeliler otobüsüne bineceksiniz.
1: Ya oğlum.
3: Orada bir değil. Onlarca
1: bahçeli evler otobüsüne.
3: Bahçeli.
1: Tamam denerim.
3: Bizim için en kolay yol bu. İstediğin an ulaşabilirsin.
1: Eyvallah radyoyu yine açtım. En ufak şeyde tatil yapıyorlar. İşten kaytarıyorlar. Sel oldu kesin yarın yayın yoktur dedim ama varmış lan diyor. Erdinç Bey yazmış.
3: Ya bizim hasta olup ya da herhangi bir sebeple tatil normal tatil dışında yayına gelmediğimiz yoktur ya. Yoktur
1: biz
3: sevgili
1: geliriz abi biz geliriz.
3: Biz normal bayram birleştirmesi yaz tatili bizde bu.
1: Bu kadar yani.
3: Allah'a çok şükür. Ya yani bu şimdi inşallah bir şey başımıza gelmez böyle nazar. Yani.
1: Fabrikamız yok ama baklava gönderecek kadar para kazanıyoruz Allah'ımıza şükür olsun
3: diyenler
1: var. Eyvallah
3: haftaya cuma yazıyoruz size abi. Bu cuma doluyuz haftaya cuma seni yazdım.
1: Ver bakayım.
3: Veriyorum. Dünyada aylık olarak en çok dinlenmeye sahip 10 Türk sanatçısı açıklandı.
1: Ne?
3: Evet. 10 numaradan başlıyorum.
1: Ver bakayım.
3: Burak Bulut 464.900 dinlenmeyle sevgili Yıldırım 10. sırada yerini aldı.
1: Vay.
3: 9'da Dedüplüman 502.800 dinlemeyle.
1: Bir dakika başlık neydi?
3: Başlık şöyle dünyada aylık en çok dinlemeye sahip 10 Türk sanatçısı. Aylık dediği herhalde geçtiğimiz ayındır diye düşünüyorum sevgili Yıldırım. Toplamda herhalde. B. 8'de Rain Man 516.000.
1: Dinleniyor.
3: 7'de APO 528.000.
1: Vay APO baba.
3: 6'da Semi Cenk 562.000 sevgili Yıldırım. 5'te Poizi 582.000. 4'te Tarkan 720.000.
1: Tarkan listeye girmiş.
3: 720.000.
1: Oğlum geçen ay değildir o zaman bu. Tüm zamanlardır.
3: Aylık diyor ama tüm zamanlardır. 720.000 bir aylık fazla
1: abi,
3: mı?
1: Tarkan durduk yere 720.000 niye dinlesin ya? Yani... Bilemedim.
3: Dinlenir be Tarkan. Yani çok da böyle milyar sayılar değil.
1: Tamam geçtik.
3: 3'te sevgili Yıldırım, Fatih Yıldırım saygılar var.
1: Ya hadi oğlum. 3'te ne var? 3'ü söyle bakayım. 3'te ne var?
3: 3-2-1'i saymayacağım.
1: O zaman Label C5 falan vardır. 3-2-1'in içinde. Ondan mı saymıyorsun? 3'te ne var? 3'te ne var?
3: Ezel var.
1: Ezel. Bu yurt dışına giden çocuk.
3: Ha evet.
1: 2'de?
3: Blok 3.
1: Blok 3 var. Ben Blok 3'ün şarkılarını seviyorum.
3: 792.000'le.
1: Dinliyorum. Blok vallahi uç, hoşuma gidiyor blok uç şarkıları. Güzel, güzel. Niyedir bilmiyorum ama.
2: Şöyle açıklama yapayım. Aylık doğru ama yurt dışında dinlenen.
1: He, yurt dışında yurt dışı, dinlenen.
3: Yurt dışı.
1: Label, label J5 bir numarada mı?
3: Evet. 1 milyar. Gerçekten. 1 milyon 210 milyar.
1: Şahane ya.
3: 1 milyon 210 binlik dinlenme
1: sayısı. Dijital dünyayı kimlerin... Nasıl söyleyeyim o cümleyi doğru kurayım ya. Dijital dünyayı kimlerin...
3: Kimlerin...
1: Dizayn ettiğini artık anlamışızdır herhalde.
3: Evet, gördük burada listeden de görünüyor. Bunun birçok yere okuyoruz sevgili Yıldırım. Evet. Yıl sonu raporları da çıkacak biliyorsun. Az
1: markalar da bunlara uyandı bu arada. Markalar önceden... sosyal medyada büyük bir etkileşim var. İşte milyon milyar dinleniyor falan filan. Sonra markalara baktı ki... Oğlum bu kitle mi dedi. Baktı... Çünkü orada bir TikTok kitlesi var çünkü.
3: Var sevgili Yıldırım. İster istemez oluyor. Sosyal medya
1: kitle var evet. Markalar dedi ki ya ben doğru hedef kitlemi doğru seçemedim galiba dedi. Orada da bir uyanış var. Şimdi eskiden bir şarkı...
3: Ama bir fırtına vardı tabii. O fırtınayla beraber herkes hareket etti.
1: Eskiden bir şarkı YouTube'da bir yerlerde 150-200 milyon dinlendiği zaman herkes şey oluyordu, hatırlıyor musunuz?
3: Delirirdin ya.
1: Aa nasıl ya, ne kadar diye. Şimdi bakıyoruz be. Yani falan oluyor.
3: Listeye alsak mı kaç dinlenmiş, 100 milyon. Ya çok da yani, almasak sanki.
1: Çünkü artık o... Rakamların gizemi kaçtı.
3: Kaçtı, kalmadı. Çünkü az çok şey hissediyorsun.
1: Kimlerin dinlediğini anladık.
3: Evet, hem anlıyorsun hem de sanki
1: profili anladık.
3: Sayılar doğru değil gibi hissediyorsun bazen bazı yerlerde sevgili Yıldırım. Olamaz diyorsun ya bu kadar falan.
1: Abi yani bir şarkı yapacaksın ve o tırnak içinde tas kafalar var ya.
3: Evet.
1: O kitle dinleyecekse yapmayayım daha iyi.
3: Sizin şarkılarınız muhteşem Fatih Bey.
1: Yok ben kendi özümle söylemiyorum. Şimdi Tarkan'ın 4 olduğu, Level C5'in 1 olduğu yerde...
3: Biz niye yayındayız?
1: Yani Allah aşkına.
3: Biz Tarkancılar niye buradayız?
1: Bir tane Label C5 şarkısı açamıyorum şu an mesela.
3: Sevgili Tarkan severler lütfen.
1: Açayım mı?
3: Açma.
1: Hayır açamam zaten.
3: Ya korkuyoruz.
1: Rütüye takılır.
3: Bilmiyoruz ki hangisinden ne çıkacak aradan. Rit diye bir şey söyleyecek.
1: diyecek.
3: Ya bir diyecek abi, kalacağız ondan sonra. Ya belli değil abi.
1: Ne diyeceğini bilmiyoruz yani. Patlayabiliriz herhalde. Evet. Peki geçtik efendim. Label C5 fanları da aramızda. Onu da
3: selam olsun
1: söylemiş olalım.
3: Tarkan hariç gerisi tırt beyler diyor. O kadar da değil canım.
1: Oğlum siz geçen blok 3'e sallamadınız mı demiş. Sallamışızdır doğru.
3: Biz sallarız abi biz.
1: Hem sallar hem dinleriz abi. Gelin gibi düşün. Hem ağlarım.
3: Hem giderim.
1: Hem giderim.
3: Ay yavrusunu severek öldürürmüş arkadaşlar.
1: Yani yarın öbür gün Label C5'i seveceğimiz.
3: Belki bir bakmışsınız konserdeyiz en ön sırada.
1: Yani magazine yakalanabiliriz. Label C5. Elimizde böyle pankartlar. Label C5. Label C6. Label C7.
3: Diye bağırıyoruz. İnsan yolda değişebiliyor. Yolda değişebiliyor.
1: Ne oldu? Label C5'i siz sevmeyince birinci olması hoşunuza gitmedi mi demiş.
3: Evet.
1: Evet.
3: Öyle
1: vallahi
3: de öyle.
1: Hep isteriz ki bizim sevdiklerimiz olsun. Başkası olunca sinir oluyoruz.
3: Nefret ediyorum. Canım sıkılıyor.
1: Evet.
3: Listede kadın yok ya. Hiç farkında mısınız?
1: Vallahi kadın yok hakikaten.
3: Evet ya. Sezen Aksu'yu beklerdim ben.
1: Sinan Aksu yok oğlum listede. Sinan abi yok ya.
3: Ya işte listenin ne
1: Sena
3: kadar
1: Sena kim olmalıydı listede?
2: Ya manifestin olmamasına
1: manifest
2: şaşırdım.
1: Manifest yok baba.
3: Ajda Pekkan manifesti işbirliği. Sezen Aksu kesinlikle olmalı. Tüm zamanların en çok dinlenen sanatçısı biliyorsun sevgili yıldız. Sezen Aksu yani.
1: Sezen Aksu yok.
3: Burada,
1: doğru söylüyorsun.
3: Aylık dinlenmede Sezen Aksu takılmamış listeye.
1: Belki Boğaz'daki Yalılar listesi olsaydı Sezen Aksu listeye girebilirdi.
3: Orada girerdi orada. Kırmızı yalısıyla.
1: Abi Level C5'i ben de dinlemiyordum. Son 2 aydır fena sardım demiş.
3: Aa geçmiş olsun kardeşim. Bir şey çiçek bir şey gönderelim.
1: Meyve suyu falan gönderelim mi?
3: Bir şey meyve suyu, kolonya malonya.
1: Evet. Şöyle bir durum var diyor. Bu Spotify gibi platformları kullananların... evet biz de aynı fikirde sizinle. O platformları kullanan kardeşlerimiz çok genç kardeşlerimiz. Yani o platformları onlar... tırnak içinde manipüle ediyorlar. Doğal olarak oylamaya kimlerin katıldığı
3: belli.
1: Belli.
3: Belli oluyor. Bakın bu... mesela yıl sonu şeyler yapılıyor sevgili yıl. Ne onun ismi? Spotify'ın dinlenme fotoğraflarını paylaşıyorsun ya, onun bir adı vardı. Bir şey
1: Rapid.
3: Vardı. Rapid. Orada sevgili Yıldırım mesela senle ben paylaşalım.
1: Yok paylaşmayalım.
3: Ben paylaşamıyorum zaten.
1: Paylaşmayalım.
3: Paylaşalım. Bir de etrafımızda yakınınızda böyle bir küçük yaşta ergen daha böyle genç yaşlarında olan biri varsa bir de ona bakın mesela.
1: Ya çok uzağa gitmeniz.
3: Bambaşka.
1: Uzağa gitmeye gerek yok arkadaşlar. Onların yaş aralığı gereği her şeyi dinliyorlar, evet. Ve ilginç olan her şeyi dinliyorlar. Yaş aralığı gereği.
3: Fazları hoşuna gidiyor.
1: İspatı da şu, bizim de çocukken dinlediklerimizi burada ben açayım size. Bekle aç.
3: Ya geçen gün açtık, bipe basmak zorunda kaldık burada.
1: Düşün. Şimdi doğal olarak.
3: Bizimkiler de şey değildi yani, anladın mı? Ya Tarkan diyoruz ama Tarkan 50 tanesinin arasından bir tane çıkmış. Neler var burada? Doğuş'u bir açsak var ya yayın bitmez. Bir Doğuş röportajımız var, buyurun sevgili Yıldırım. Babanın oğlu nesil bunlar.
1: Bekle bekle, veriyorum hemen veriyorum.
3: Ne şarkılar, ne şarkılar.
1: Hangi şarkıydı ya bu? 90'lar mı diyeceğiz buna?
3: Hangi ama şey, kafanda bir isim yok herhalde.
1: Bizim
3: değil mi?
1: Bizim dönem dinlediğimiz müzik.
3: Şey ya, 90'lar Rütü'ye takılan şarkılar diye. O zaman görürsün.
1: Bu muydu acaba ya? Şeyi arıyorum.
3: Onu da nasıl bulacağız ya?
1: Ne? Onun adı neydi?
3: Yok şu an, gelmiyor.
1: Neyse, anlayan anladı zaten. Onu dinledik abi.
3: Çok neler dinledik ya. Abi unutmayalım İsmail YK'leri falan.
1: DJ Kantik.
3: Kantik. DJ Kantik. Ne isimler var? Apache müzikleri bunlar işte. Apache. İnternet kafe etkisi yok muydu o zaman? Vardı. Sosyal medya etkisi şimdi. O zaman da internet kafe etkisi vardı.
1: 90'ların saçma şarkıları mı yazayım?
3: Yaz o şeyleri işte. Ne onlar? Hepsinin ortak bir melodisi vardır onların.
1: Ha, veriyorum. Hazır mısın?
3: Ver bakayım.
1: Veriyorum. Ne bu? Ha şey. Alo.
3: Alo.
4: Efendim.
5: Alo, alo, alo. Aşkım susma.
1: Bu en akıllısı.
3: Al bak. Tenekenin içinden söylenmiş. İşkence tenekesi.
1: Alo, alo.
3: Aşkım susma.
1: Ben uzun ya, aşkım kusma diye söylüyorum.
3: DJ Akman. Aşkım kusma. DJ Akman. Ya neler neler ya. Cankan falan.
1: Hey gidi hey. Peki.
3: Biz de dinledik, biz de dinledik.
1: Geçtik efendim, ver bakayım.
3: Veriyorum sevgili Yıldırım. Çin'de, neyse Yargıtay vereceğim ya. Amanın Yargıtay'ım. Yargıtay'dan gireyim. Yargıtay, mesaj almak istemediğini söyleyen akrabasına, bir günde 45 mesaj gönderen kişiye 2 ay 15 günlük hapis cezası verdi.
1: Ne diyorsun?
3: Evet, bu mesaj sevgili Yıldırım, buna benzer birkaç mesajla ilgili Yargıtay haberi okumuştuk hatırlıyorsanız.
1: Evet.
3: Mesajda rahatsızlık veren, bir de kötü bir şey yazmasına da gerek yok. Hani günde belli bir sayının, artık sayı kaçsa o Yargıtay'ın kendi herhalde kararına bağlı, rahatsızlık verdiğini düşündüğü anda hapis cezasını yapıştırıyor.
1: Evet, ona göre.
3: 2 ay 15 gün öyle sağa sola mesaj atarken dikkat edin.
1: Dikkat edeceksiniz
3: böyle 40 efendim. Tane 50 tane 60 tane. Aha geldi işte şu. Eller bak direkt havada. Disko topu çeviriyormuş gibi düşün. Elde. İnanılmaz bir eser.
1: Ya bir de
3: saati açmışsın bak, 2.85 bir buğu.
1: Bir de şu bas var ya, bas bas tane. Bas.
3: Hep blade ekolü blade.
1: Hep aynı tonla gidiyor. Hey gidi hey ya. DJ Kantik. DJ Kantik. İnanılmaz, inanılmaz. Bunu ağzıyla yapanlar vardı. Hatırlıyor musun? Şu an herkes direksiyonu bıraktı, eller havada demiş.
3: Sayenizde Apache araba kullanışı yaptım diyor abi. Hemen yatıldı değil mi? Sağa ya da sola.
1: Çok güzelmiş.
3: Sağa yatıldı vites tarafına doğru. Hop.
1: Tribal miydi onun adı, neydi?
3: Hangisi? Tribal de müzik çeşidi olarak mı sevgili Yıldırım?
1: Dur bakacağım şimdi, bekle. Bu değil, bu değil, bu değil. O aradığım müziği hala bulamadım abi.
3: Sen hala oradasın.
1: Onu bulamadım ya.
3: Hiç yazan da olmadı ya.
1: Yok vallahi yazan da olmadı ya. Şu olabilir mi acaba? Yok bu da aynısıymış.
3: Aynısıymış.
1: Neyse aldık olsun. Selam buldun mu sen? Boşver boşver, gel gel gel gel gel gel.
3: Başka bir şey herhalde. Başka bir şey.
1: Hocam bu, dur bakayım bakayım bakayım.
3: Direkt kafayı salladım beyler.
1: Rumba DJ Süleyman diye aratın demiş. Rumba DJ Süleyman.
3: Bir aratsana Allah aşkına, merak ettim
1: tamam,
3: ya. DJ Süleyman Rumba.
1: Dur bakayım, Sena buldum galiba. Bu mu? Vallahi bulduk ya. Rumba Hector DJ. Rumba. Öyle mi?
3: DJ Süleyman.
1: Hocam buydu işte bu. Bu bizim dönemimizin efsanesi.
3: Süleyman mı bu?
1: Sena buldu.
3: Ya şu an var ya, şu an fenalardayım.
1: Abi 4 numarayı uzatabilir miyiz?
3: Açıyorum, 30 dakikada uzattım kardeşim.
1: Bir de bu nerenin müziği biliyor musun? İlçelerde, kasabalardaki mini luna parklarda gondolun müziği.
3: Dönme dolap.
1: Beğendim,
3: dönme dolap.
1: Çarpışan oto müziği bu. Bak git, hala vardır biliyor musun? Kocaeli'de, İzmit'te 60 evler sahil diye bir yer var. 60 evler harikalar sahili diye geçen. Orada sahilde luna park var. Daha yeni yakın zaman ya gittik.
3: Bu çalıyor.
1: Bu çalıyor. Oğlum hiç kendini geliştiremedin mi ya?
3: Şarkı enerjisi sevgili Yıldırım, o kadar güzel
2: Avcılar
3: ki.
2: Avcılar sahil luna park.
1: Bak Avcılar sahil.
2: Yani bu yaz oldu.
3: Balerinde.
1: Bunu yapan kim ya? Bu kim, bu müziği yapan kim mesela?
3: Devamını yaptı mı mesela? Neler yaptı daha sonra? O diğer işlerini de görmek istiyoruz.
1: Ya da mesela bu müzikte niye Zeynep Bastık bir şarkı coverlamadı? Abi Google'da gıt gıt gıdı gıt diye söyle, arasan bulurdun, çıkıyor demiş. Yok artık.
3: Gıt gıt gıdı gıt mı?
1: Abi ilk çıkış tarihi 18 yıl önce yazanlar var diyor.
3: Bak hala diyor yanlış şarkıyı buluyorsun. Senin aradığın şarkı bu değil diyor.
1: Yo yo bu. Oğlum ne aradın mı, ben biliyorum ya.
3: Bilmiyorsun
1: bu.
3: Abi diyor. Bak yazıyor. Bilmiyorsun abi diyor. Yanlış şarkı diyor. Senin aradığın şarkı diyor Castello diyor. Sen bir Castello'yu aç diyeceksin ki diyor. Aa
1: Castello buymuş, öyle bu. Mi yazayım?
3: Öyle diyor. Yani Castello.
1: Castello yazdım. Castello.
3: Senin
1: tamam.
3: Ki bu diyor abi.
1: Castello ama yok şarkı çıkmadı ki. Castello.
3: Çıkmadı mı Castello?
1: Yok bunu aramıyorum, hayır bu değil.
3: Tamam açık yaz kardeşim.
1: Santello diye olabilir mi acaba?
3: Castello yazmış.
1: Castello. Çıkmadı vallahi.
3: Çıkmadı.
1: Bu değil, bu değil.
3: Vay be.
1: Ya bir de aradığımı buluyorum, bu diyorum, diyor ki bu değil.
3: İşte. Güvenmiyorlar, güvenmiyorlar. Bak bir tek eksik yanım ne biliyor musun sevgili, gençliğe dair? Bu şarkıları dinliyoruz ya, hep internet kafesi var, bilmem nesi var. Akla gelen bir araba markası vardır biliyorsun. Yani onu da kullanman gerekir ya. Tofaş.
1: Ha.
3: O yoktu bende işte.
1: Bende de yoktu. Oğlum.
3: Yani ben o...
1: Bizde nerede olacak?
3: Yoktu. O Tofaş şeyi de birazcık herhalde ne kaldı bizde? Daha böyle küçük yaşlardaydım. Araba kullanamıyordum. Büyüyünce de o Tofaş akım biraz daha geride kalmıştı. O Tofaş'a binemedim ben.
1: Ya bir de o Tofaş'ın içinde böyle renkli ışıklar var ya.
3: Ama güzel Tofaş. Hani böyle şey değil.
2: Kırmızı.
1: Kırmızı, sarı. Parlıyor böyle. Turkuaz parlıyor. Dönüyor sürekli ışık.
3: Parlıyor jantlar. Kol
2: camdan dışarı.
1: Severiz.
3: İçerisi böyle bir kokuyor, Tofaş şu... kokuyor. O kokuyu bilirsin.
1: Bas patlak müzik vardır, bilir misin onu? Bası patlak müzik.
3: Patlak zaten, bas patlak. Arabanın her yeri düzgün ama bası patlak.
1: Bası patlak.
3: Bagajda böyle 7 kiloluk amfi var, dev bir amfi koymuş. Arkadan beslemiş de beslemiş baslarla.
1: En yüksek sesli müzik diye arattım, bakayım ne çıkacak, dur bakayım.
3: Evet.
1: En yüksek sesli müzik. Hazır mısın? Bakayım ne çıkacak, ben merak ediyorum. Az ileri alayım, birazcık ileri alayım.
3: Patlak işte. Ne patlak?
1: Ya bunu niye yüklersin ya?
3: Dur bakayım.
1: Bak, bak.
3: Nerede kopacak merak ediyorum.
1: Kopmuş işte zaten.
3: Bir yerde gelecek o.
1: Ya bu şunu şarkıyı, açıp geziyorlar oğlum.
3: Bu şarkıyı ya volümünü köklemiş.
1: Köklemiş.
3: Köklemiş.
1: Ulan keyif alıyor.
3: Öyle yüklemiş oraya.
1: Vay arkadaş ya. İlginç. İşte mesela bunları dinleyenler onları dinliyor. Anladın mı? Öyle bir bağlantı var. Paralel bağlantı
3: aşağı
1: var.
3: Aşağı yukarı aynı. Aynı isimler.
1: Peki. Merve Nur. Dur bakayım Merve Nur ne yazmış? Rumba. Rumba yazın diyor. Rumba'da da çıkıyor diyor.
3: O demin ki ya yazdık mı bir şey, dinledik mi? Neydi, Süleyman mıydı DJ?
1: Bulduk işte az önce.
3: O muydu? Oydu diyor. Tamam
1: bulduk peki. Ver bakayım bir tane daha.
3: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bakayım sana güzel bir tane. Çin'de, demin Çin'deki haberi vermemiştim, onu vereyim. Çin'de artan yalnızlık nedeniyle yaşlılar geçici çocuk kiralamaya başladı.
1: Hadi ya. Çin'in durumu çok vahim.
3: Artan yaşlı nüfusu ve yalnızlık sevgili Yıldırım Çin'i vurmuş, geçici çocuk kiralaması. Şöyle geçici çocuklar ne yapıyor sevgili Yıldırım? Kendilerini kiralayan yaşlıları para karşılığında ziyaret ediyorlar.
1: Bu kadar.
3: Ziyaret ediyorlar. İşte o günkü yemeklerini yediriyorlar, veriyorlar. Duygusal destek falan, 1-2 saatlik bir mesai. Ondan sonra evlerine geri dönüyorlar. Böyle bir destek.
1: Yalnız kalmayayım diye yani.
3: Yalnız kalmayayım diye.
1: Sena, yarın öbür gün yaşlanırız, yalnız kalırız. Gel bizi bugünlerin hatırına bir merhaba de ya.
2: Abi gelirim tabii ki.
3: Bir kapıyı çal ya.
1: Bir şey de abi.
2: Gelirim gelirim. Doğru da biz şey yapabiliriz. Kiralayabiliriz.
1: Canlandıralım, bir canlandıralım onu.
3: Yaşlıyız.
1: Aynen, alt katta ben oturuyorum, üstte Umut abin. Kapıyı
3: sen çaya gelmişsin, aynı şu an aynı evdeyiz. Tamam.
1: Öyle mi yapalım?
3: Tamam, öyle.
1: Tamam, aynı evdeyiz.
3: Ben
1: tamam.
3: Ben şimdi evin içinde ilk başta.
2: Biz teyze olun ama hani.
1: Teyze değil ya, biz normal Umut, normal Fatih.
2: Aynı evdeyiz.
1: Aynı evdeyiz.
2: Hala.
1: Tamam. Yıllar geçmiş üstünden. Yıllar geçmiş. 50 yıl geçmiş.
3: Nihayet ev almışız 1+1. Hanımlar yok.
1: Hanımlar
3: kalmışız.
1: Yok.
3: Biz evdeyiz.
1: Hanımlar şeydi bu arada. Hanımlar nerede oğlum? Hanımlar niye yok?
2: Torunların yanına gitmiş.
3: Hak yoluna yürümüşler. Tövbe.
1: Oğlum ne diyorsun sen ya? Abi,
3: bilemeyiz ki, belki biz gideceğiz, belki onlar önce.
1: Bir canlandırma bu.
3: Nereden bileceğiz?
1: Allah uzun ömür versin.
3: Allah
1: tabii.
3: Uzun ömür versin.
1: Canlan işte. Bu bir canlandırma. Hanımlar alınmıyoruz. Hanımlar alınmıyoruz.
3: Öyle bir şey yok.
1: Bak bana, bana
3: şaka
1: bak.
3: Ben de
1: şaka programı.
3: Sevgili eşim şaka programı.
1: Hayatım ben zaten söylemedim, Umut söyledi. Hak yoluna yürümüştü ya.
3: Bak bu ünlülerin şey gibi.
1: Manyak mısın, nesin koşuyorsun ya?
3: Ünlülerin şey gibi, hiçbiri Allah rahmet eylesin diyemiyor ya.
1: Işıklar içinde uyuyor.
3: Daha bundan değil. Sonsuz alemin güzel ışıkları içerisinde müthiş bir hayat yaşayasın falan gibi isimler. ya Ebu Cehil'i çağırsan Allah rahmet eylesin der ya. Anladın mı? Ben bunu deyin ya.
1: Diyemiyor.
3: Niye o kadar uzun cümle kuruyorsunuz oğlum?
1: Diyor.
3: Yani
1: Allah, kitap, cami, peygamber, bunlar.
3: Sonsuzluğa giden bu yolda falan. Yani
1: evet,
3: ne oluyoruz
1: bulunduğu
3: ya?
1: Bulunduğu cürü, etrafındaki cürü onu zorbalar diye böyle şey yapıyor.
3: Korkuyor. Yani bir
1: Allah rahmet eylemek. Diyemiyor bunları, korkuyor.
3: Işıklar içinde ampul 100 voltluk.
1: Toprağın o sonsuz enerjisi vücudunu sarsın. Ya. Manyak mısın oğlum?
3: Ya bırakın ya. Bu işleri ya.
1: Periler ışık tutsun.
3: Al ışık.
1: Yalnız sizinki canlandırma değil, öldürme oldu.
3: Daha önce çevirmesi.
1: Biraz öyle oldu.
3: Ünlüleriki gibi oldu.
1: Sonsuza giden bu yolda şakalar sizi sündürmesin. Bari diyor God bless you dedi diyor, şey yapalım diyor. Evet peki.
3: Hadi yapıyoruz.
1: Hadi o zaman canlandıralım.
3: Hadi yaşlıyız.
1: Evdeyiz, çok
3: evdeyiz,
1: yaşlıyız.
3: İlk başta bir iki
1: hanımlar
3: muhabbet.
1: Artık yok.
3: Yok.
1: Hanımlar
3: yok.
1: Canlandırma bu.
3: Canlandırma.
1: Canlandırma.
3: Bu
1: canlandırma. Ve Sena artık unutulmuşuz.
3: Unutulmuş. Aradan yıllar geçmiş.
1: Bizi dinleyen en son dinleyici de artık bu gezegenden gitmiş.
3: O kadar yaşlıyız.
1: Bizi hatırlayan bir
3: Cem Arslan'dan da yaşlıyız.
1: Tabii. Cem abi devam ediyor programlara.
3: Öyle doğru.
1: Programlara devam ediyor. Devam ediyor Cem abi.
3: Tamam.
1: Cem Arslan'la sağlıklı hayat. Programın adı da o.
3: Nasıl 112 yaşında yayın yapıyorum. Vlog çekiyor. YouTube'a iş. Beyler YouTube'a iş yapalım mı? Şimdi biz bir iki muhabbet çevirelim.
1: Tekirdağ'da ev almışız. Triplex.
3: Tamam. İkiz villa yan yana.
1: İkiz villa almışız.
3: İkizleri severim ben. Sen... İkiz villaları. İkiz villalar güzel olur. Çok güzel olur. Çok severim. Ortasına bir tane şey. Müştemilat. İnanılmaz güzel olur. İkiz villa. Bir sağda solda ben. Bahçe. Ortak bahçe değil ama. Ortadan ayrılım.
1: Tamam oğlum. Tamam. Sen artık kimse bizi hatırlamıyor.
3: O kadar.
1: Ve kapı çalar.
3: Yani Rabbim de unutmuş, öldürmemiş. Yani öyle herkes
1: kapı,
3: ölmüş.
1: Kapı çalar.
3: Dur bir muhabbet çevirelim.
1: Abi muhabbetsiz direkt.
3: Yok abi muhabbet, aramızda bir muhabbet çevirelim. Yaşlıyız şimdi, dedeyiz biz şimdi. Bir
6: Ey gidi ey. Kaynatayım mı bir ıllamur? Yok ben içmeyeceğim, sağ ol. Bana bak, bu televizyondaki Cem abi değil mi ya? Magazin programı sunuyor. Bak gözüm de iyi seçmiyor. Şu gözlüğümü bir versene bana. Fahri Bey. Evet, nasıl şakalarım abi ya? Bıkmadın şundan, bıkmadın
3: Cem
6: vallahi.
3: Cem Arslan o kim ya? Mesut Yar mı var yanında onun?
1: Kapamış alıyor ya. Dur bekle, biz kapıyı açayım.
6: Aç. Aç, dur üstümü giyeyim, misafir geldi. Dur tamam. 20 dakika sonra açarsın pantolonumu giyeyim, dur.
1: Ne var? Sana şortla yatma dedi değil mi?
6: Ya işte, sıcak havalar, sıcak mübarek.
1: Hadi bakalım. Kim o?
7: Benim.
6: Allah, kim geldi?
1: Kim o?
7: Benim.
6: Kim bu?
7: Fena.
1: Fena mı?
6: Fena mı?
1: Ne fenası ya?
6: Fena kim? Fena kim?
1: Fena kim?
6: Kerim. Kerim sen misin?
1: Kerim değil oğlum, fena dedi.
6: Olsun, kadın aç kapıyı.
1: Kim? Bir dakika, bir dakika.
6: Kimse kim aç?
1: Bir dakika. Reklamdan sonra devam edeceğiz, tamam mı?
6: Tamam.
1: Olsun, kadın aç kapıyı ne oğlum? Tamam, bir ara, aradan sonra bunu devam ettirelim.
6: Tamam.

0: Reklam.
1: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
2: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
3: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler.

0: Pırlanta'dan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık, üçlü setler 15.500

0: İşinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine diyakat.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Reklam.

0: Efendim Acep Ekan öylesine bir tercih değil, onu söyleyelim. Genç bir isim çalalım dedik.
1: Yeni albüm mü yapmış?
2: Ajda'nın yeni albümü, evet.
1: Yapmış kız,
2: vallahi yapmış.
1: Lansmanına da gidemedik.
2: Valla bak biz Ajda'nın ceniyi öksürmeye başladık.
1: Ya normal değil mi sence? Baksana rutubet, nem, ne ararsan var ya.
0: Aa kapı çalıyordu. Oo, ya.
1: Kapı çalıyordu ya.
2: Kapıyı unuttuk.
1: Açayım mı, açar mısın?
2: Ben açayım.
1: Bence de sen aç.
2: Buyur kızım. Dur bakayım.
1: Ah, kim geldi?
3: Ben geldim Fatih amca, nasılsın?
1: Aa, Necla bu.

0: Ne necdası ya?
1: Daha çocukluk aşkım.
0: Dur bir dakika, ne necdası ya?
1: Arıyordum yıllardır.
0: Kim bu ya kızım, sen kimsin?
2: Sena, ben Alem Efem'den.
1: Yalan, yalancı.
2: Umut amca, ver elini öpeyim.
1: Gel ben senin elini öpeyim.
0: Bir dakika, bu bir Necda. Saniye.
1: Ya daha dün Feyse yazdım ya, Necda'yı tanıyan var mı aranızda diye.
0: Sen Necda mısın kızım?
2: Sena ben, Sena.
0: Sena, Sena'ymış.
1: Sena kim ya? Necda bu.
0: Hangi Sena bu?
2: Alem Efem'den.
1: Kimim?
0: Alem Efem ne ya?
2: Radyo.
1: Aa! Doğru ya.
0: Bizim kafa gitti, biz eski yayıncılarız
1: ya.
0: Al ya,
1: ben yine ilacımı almadım bak. Ben yine ilacımı... Ay ben sıkıştım kızım, bekle geliyorum.
0: Nereye sıkıştın?
1: Ya biliyorum, tutamıyoruz yaştan, belli bir yaştan sonra.
0: Hadi sen git, sen git. Hadi. Bakayım. Sen git, sen git. Kızım sen... Bu bir asistan bir kız vardı Sena,
2: evet,
0: diye.
2: Evet, ben oyum.
0: Sen bayağı kilo vermişsin yani.
2: Evet.
0: Ne oldu sana ya?
2: Sen de çok değişmişsin Fatih amcacığım. Çok özledim sizi.
0: Sağ ol kızım, eyvallah, biraz yaşlandık.
2: Hanımlar nerede? Birliktesiniz yine.
0: Vallahi hanımlar konusunu çok açma bence. Hanımlar konusunu çok şey yapma ya. Umut!
1: Efendim?
0: Umut! Kapıyı kapatarak yap!
1: Aç, pardon, tamam.
0: Umut! Kızım pardon, kusura bakma.
2: Yok,
0: ya.
2: Yok estağfurullah, bundan, önemli değil.
0: Bıktım bundan ya. Umut!
1: Geldim, geldim.
0: He tamam.
1: Kapı açtı, kapı açtı.
0: Oğlum kapıyı kapat.
1: Pardon, özür dilerim.
0: Kızım sen niye geldin buraya?
2: Sizi görmeye merak ettim, özledim.
0: Ama bizim görülecek bir yerimiz mi kalmış?
1: Sen ne yapıyorsun?
2: Ben
1: İyi misin?
2: İyiyim, iyiyim. Sen ne yapıyorsun?
1: İyi nasıl? Vallahi gördüğün gibi işte, biz de burada. Aa, pantolonu tuvalette unuttum.
0: Kızım kusura bakma ya, bu iyice kafası gitti bunun vallahi.
1: Allah
0: bana bak.
1: Ayıp da oldu ya.
0: Evlendin mi sen?
2: Yok, evlenmedim.
1: Allah Allah.
0: Niye evlenmedin ya? O bir çocuk vardı bir.
2: Vardı da işte sizin kayıtları dinledi, radyo kayıtlarını, ailesi dinlemiş.
1: Allah Allah.
2: Sen orada dedin ya, bu kız fena, evlenilmez. Sonra bir daha kısmetim kapandı.
1: Kötü oldu ya. Sibel Hanım ne yapıyor? Genel müdür devam mı?
2: Devam. Size ya, selamı var.
1: Hakkı ödenmez ya. Yıllarca... Ev alacaktı, aldı mı?
2: Aldı, aldı.
0: Allah. Banu Hanım vardı, Banu Hanım İK müdürümüz.
2: Evet, evet, devam ediyor, devam ediyor.
0: Sen yayın yapıyor musun?
2: Yapıyorum.
1: Kovmadı mı seni daha?
2: Yok.
0: Bana bak, Serdar diye bir çocuk vardı bizim dönemimizde.
2: Evet.
0: Devam mı?
2: Evet, devam.
1: Serdar, eldi ya, Serdar.
0: Serdar, yok oğlum Serdar. Ölmedi. Devam, ben geçen yayını dinledim.
1: Vallahi mi?
0: Serdar şey hastanede diye.
1: Aa, oradan yayın yapıyor.
0: Evet. Yok, programın adı o.
1: Serumdan canlı.
0: Serdar hastanede.
1: Oo, ne güzel.
0: Çok gidiyormuş bu arada.
1: Vallahi helal olsun çocuğa. Ya. Tutturdu oradan, tutturdu gitti ya. Biz YouTube'a iş çekecektik.
0: Serdar.
1: Biz de YouTube yapmadık, YouTube yapmadık.
0: Kızım.
1: Bir şey içer misin
0: içer
1: kızım?
0: İçer misin bir şey, yapalım
2: şey,
0: mı?
2: Yok sandık? Ben size bir şey yapayım.
1: Güzel turşu sulu çayımız var.
0: Ihlamur yapayım mı sana?
2: Yok, ben yaparım. Mutfak nerede?
0: Mutfak nerede mutfak?
1: Bizim mutfak neredeydi ya?
0: Mutfak nerede ya?
1: Ya böyle gez bulursun zaten, bir artı bir ya.
0: Bizim kafalar biraz gitti yani.
1: Biz de gezerek buluyoruz.
0: Allah ama yani yine durumumuz iyi.
1: Kim o?
0: Yok yok, ben kulak mememi tutup tahtaya
1: vurdum. Yok, kapı
0: çaldı ya. Yok yok oğlum, şey yaptım.
1: Abi bak, belki bir kadın daha gelmiştir.

0: efendim kafa giden uzman devam. Devam ediyor. Canlandırmanın devamını yarın inşallah, süremiz kalmadı çünkü. Bence bunu ara ara yapın. Efendim kısa bir ara, aradan sonra final için buradayız. Tamam mı?
1: Tamam.
2: Mutfaklarınıza yeni...

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Turkcell'lere bağlan hayata.
4: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
5: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
6: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
12: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
13: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
14: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
15: Bu çorba aşmış.
16: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
17: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
18: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
19: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
20: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Ortadan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
2: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
1: Bahçeada'ya benden tam puan.
3: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol.

0: Efendim
1: ama
0: veda.
1: Çilli.
0: Sevgili dinleyiciler, veda zamanı. Çok teşekkür ederiz. Çok eğlendik efendim sayenizde. Gürdeniz Akgün isimli bir dinleyicimiz uygulamada yayın gitti demiş ama test ettik gitmemiş. Belki internetinizle ilgili bir problem
2: var. Şu an bizde var.
0: Bizde var yani. Problem yok. Bizlik yok yani. Telefonunuzu bir kapatıp açın. Uygulamanızı kapatıp açın, belki düzelir. Sena'cığım teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün Sena Gulyabani gibiydi saçları başta.
3: Sena değil o, Necla.
0: Necla, özür dileriz Necla. Ama bu canlandırmanın devamı çok istendi. Onu yapacağız.
3: Devamı kendi gününde, kendi saatinde.
0: 360 ekranlarında. Ulan yeni bir radyo dizisi mi yapsak ya? Her gün yeni bölüm. Bizimkiler yaşlı.
3: Biz yaşlı. Yaşlıyız.
0: Dizinin adı belli ya. Bizimkiler yaşlı.
3: Ne yapacağız?
0: Tamam, bir şey, yaşlılığımızı canlandıracağız.
3: Bir şeyden yola çıkarak.
0: Aynı evde yaşıyoruz seninle.
3: Fix, o klasik. O değişmiyor.
0: Biz bunu
3: bir
0: düşünelim.
3: Biz yaşlanıyoruz, herkes genç. Tam bir Türk dizisi.
0: Bunu bir düşünelim efendim.
3: Hiçbir şey birbirine aynı gitmiyor.
0: Var mı?
3: Ne var mı?
0: Duyurum var mı?
3: Fuarımız var, biliyorsunuz. Fuarımız var. 17 Ekim'de dahil olmak üzere İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de. Birinci standta, Hall 1'de, stand 136'da Uğur var. Uğur dondurma makinelerinin olduğu bir stand var. Gitmek isteyenler, görmek isteyenler gidebilir. 15. Uluslararası İBAK Tek Fuarı 14-17 Ekim tarihleri arasında. Ekmek, pasta, çikolata, dondurma,
0: her şey var.
3: Üretim teknolojileri komple burada.
0: Dün oradaydık efendim. Çok dün güzeldi. Gidin, siz de gidin. Siz de gidin.
3: İkramlar var. Güzel ikramlar var.
0: Ne her güzel ikramlar var.
3: İkramlar var. Kahvelerden, kurabiyelere, çikolatalardan, dondurmalara kadar her şey var.
0: Çok güzeldi. Vaktiniz varsa bence bir ziyaret edin efendim. Çok keyif alacaksınız.
3: Seviyorum ben fuar işlerini. Güzel oluyor böyle. Güzel geziyorsun. Abi. Şey oluyor böyle, değişik teknolojileri görüyorsun.
0: Bir de makine falan ya.
3: Tabii büyük makineler.
0: İlgimizi çekiyor. Erkek tarafının özellikle çok ilgisini
3: başında
0: çeker.
3: Başında duruyorsun. Şimdi buradan bunu koysak oraya o yakına gider. Burada.
0: Ulan bunu nasıl kurmuşlar ya buraya?
3: Buradan kızararak çıkıyor.
0: Dün ikide bir ağzımızdan çıkan laf buydu. Ulan koca aleti buraya nasıl kurmuşlar?
3: Büyük iş sevgili Yıldırım. Fuar yapmak büyük iş ya.
0: Fuarcılık zor iş.
3: Adam getirmiş oraya sanayi makinelerini, büyük büyük fabrikasyon makinelerini. Fuarın ortasında nakliyesi, kurması, bilmem yani. Nesi. Vallahi zor.
0: Vallahi helal olsun. Senoş teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim abiciğim. Ben de severim. Fuar. Ben de severim.
0: Tamam, bir sonrakini seni de götüreceğiz.
3: Araba
0: kız
3: fuarları
0: haklı,
3: çok güzel oluyor. Araba fuarları.
0: Araba fuarının neyi güzel oğlum?
3: Bak, inanılmaz güzel oluyor araba fuarları. Mankenler falan oluyor orada.
0: Ne mankeni ya?
3: Normal arabaları tanıtan.
1: Necralar.
0: Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam.
3: En yakın zamanda gidelim.
0: Tamam artık. Evlim, efendim, şahane bir gün diliyoruz. Allah karşınıza iyi insanlar çıkarsın.
3: Amin inşallah.
0: Alem FM uygulamasını telefonuna indiren 5 dinleyicimize sticker göndereceğiz. Ne yapacaksınız? Çok basit. Bize WhatsApp'tan, bak uygulama telefonumda var ispatı olarak.
3: Bir ekran screenshot, fotoğrafı.
0: Ekran fotoğrafı gönderiyorsunuz. Biz de 5 dinleyiciyi seçip sticker gönderiyoruz.
3: Gönderelim. Gerekli uyarılar yapılmıştı sevgili Yıldırım. Son bir tekrar yapalım. Anadolu yakasına doğru yağmurun kayacağı, daha sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, ondan sonra işte Zonguldak, o tarafa doğru gideceği söyleniyor. Orada bir sağanak yağış olacağı söyleniyor. Aman dikkatli olalım, biz de yapalım uyarıları, ek yapalım.
0: Sosyal medyada bizi bulabilirsiniz. Nasıl? Alem FM.com. Radyonuzu Alem FM.com diye aratın, bulursunuz efendim.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
3: Yataş'ta mutlu uykular.
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da sağanak yağış sele dönüştü. Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocukla Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Ayazağa'da gece mesaisine kalan 200'den fazla çalışansa mahsur kaldı. Suyun tahliye edilememesi üzerine çalışanlar kamyonlarla tahliye edildi. Mega kentte hayat adeta dururken Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezine de su bastı. İstanbul Valiliği, kente yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildi. Valilik, motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışlarının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını duyurdu. Vali Davut Gül, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısı yaptı. Şiddetli yağışın bilançosu da ortaya çıktı. Valilik kent genelinde 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve 2 çatı uçması olayının kayıtlara geçtiğini açıkladı. Ayrıca 76 araç, 808 konut ve 280 iş yerine ilişkin ihbar alındı. İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak son yılların en yüksek yağış değerlerinden birine ulaştı. Beykoz'da metrekareye 242 kilogram, Eyüp Sultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış düştü. Bazı bölgelerdeki değerler 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeler arasına girdi. Şiddetli yağış hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 46 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Fon düzenlemelerini içeren kanun teklifi meclisten geçti. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön incelemenin ardından eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi.
11: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Eurolig'in 5. haftasında Beşiktaş, Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 182 mağlup oldu. Anadolu Efes ise evinde Bayern Münih'e 101-93 yenildi. Euro Cup C grubunun 3. haftasında temsilcimiz Tofaş, Buduknostvoli'yi 90-85 yendi.
11: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası, para durumunu sunar.
10: Serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 53 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.924, yarım altın 21.525, çeyrek altın 10.766, gram altın ise 6.604 liradan alıcı buluyor.
11: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
12: Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 33 dakika.
12: Alem. Alem FM hava durumu. Hava durumu.
10: İstanbul 17, Ankara 19, İzmir ve Kayseri 21, Antalya 25, Adana ve Diyarbakır 24, Trabzon 23 ve Erzurum 16 derece.

0: birazdan. Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Renew. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renew yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renew Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewtürkiye.com'da.

0: şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: O Pasta Villa.
2: Markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler.

0: Rantadan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
2: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
1: Bahçeada'ya benden tam puan.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Çin, Guangzhou'dayız. Guangzhou, Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan büyük bir şehirdir. Tarihi boyunca ticaret ve deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan şehir, günümüzde de ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Modern gökdelenleri, geleneksel yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çeker. Özellikle Kanton mutfağıyla tanınan Guangzhou, Çin'in zengin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir şehirdir.
7: Paraflay'ın katkı.

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.

0: Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Vay, bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
3: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
4: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
5: Oto Rapor.
7: Ama dememek için ama sigorta.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiya.

0: mı? Bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Yandığın yeri. Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Reklam. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet.

destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: 12-19 Ekim tarihleri arasında Grundig KVA 8230 Delicia Coffee tam otomatik süt hazneli espresso makinesi 10

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam. Saat 10. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Euroleague'in 5. haftasında Beşiktaş, Bulgaristan'da karşılaştığı Hapoel Tel Aviv'e 182 mağlup oldu. Anadolu Efes ise evinde Bayern Münih'e 101-93 yenildi. Eurocup C grubunun 3. haftasında temsilcimiz Tofaş, Buducnost-Voli'yi 90-85 yendi.
5: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: BIST 100 endeksi %0,54 puan düşüşle 12.053 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 50 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 33 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: Serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 53 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 42.924, yarım altın 21.525, çeyrek altın 10.766, gram altın ise 6.604 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla...

0: Bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
6: Bambim var benim. Ekspertizse Dino bile.
7: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
8: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
9: Bahçeada'ya ben...

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Reklam.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz. Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'ye bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Fareler ve insanlar oyunu, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan iki dostun çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Her karakter kendi trajedisini taşırken izleyenlere insan olmanın karmaşıklığını düşündürüyor. Hayallerine tutunmanın anlamını yeniden sorgulamak isteyen herkes bu oyunda yerini ayırtmalı. 23 Ekim saat 20'de Malof İstanbul MOİ sahnede.
7: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
6: Reklam.
8: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
9: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
8: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
9: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Kat Club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'leri bağlan hayata.
5: Reklam.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kısa sürede felakete dönüştü. İstanbul Valisi Davut Gül, selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. 84 yılın en büyük yağışını aldık diyen Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil olduğunu bildirdi. Megakent'e 261 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, kapalı 16 yolun açılmasına çalışılıyor. Bugünse Anadolu yakası için alarm verildi. Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yağışların devam edeceği bildirildi. Ayrıca Cuma gecesi mega kente yeni yağışlı sistemin geleceği belirtildi. AKOM da vatandaşları uyardı. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, mümkün olduğunca toplu ulaşım tercih edilmesi, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durulması istendi. Taksitli alışverişlerde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'na konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi verildi. Yeni taksit sınırlarının nasıl uygulanacağı ise bakanlığın kararıyla netleşecek. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 20 çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Yunanistan açıklarında bir yolcu gemisinden denize atlayan 44 yaşındaki kadın yaklaşık 20 saat sonra sağ bulundu. İyon denizinde can simidine tutunarak hayatta kalan kadının, Zakynthos adası açıklarında gemiden inmek istediği için denize atladığı öğrenildi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
3: Umran Oto Ekspertiz.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
7: İçtikçe iyi hissedeceksin.
8: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak vaza başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
9: Hele.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
1: Bellona, Bellona.
2: Turbo Marş.

0: Bağlı. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan.

0: Birazdan reklam.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bak.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Reklam.
1: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ev.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutuyor.

0: artan derginiz Saltek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk Varlığı, Suriye Selçukluları, Konteyner Füze Fırlatma, Launcher Sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
2: istersen ol. Bir meteor saatte ortalama 54.000 kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
5: Reklam.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün saat 22'de Almanya temsilcisi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor'sa Konferans Ligi'nin ilk haftasında saat 19.45'te Finlandiya'nın Kupion ekibine konuk olacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Tayfun bugün Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.100 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 60 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.008, yarım altın 21.567, çeyrek altın 10.786, gram altınsa 6.617 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu.
2: İstanbul 17, Ankara 19, İzmir ve Kayseri 21, Antalya 25, Adana ve Diyarbakır 24, Trabzon 23 ve Erzurum 16 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bu çorba aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
4: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Her ev güzel istikbalde.
3: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
5: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜVTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla. Turbo

0: Bakü. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Parafla'nın katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Çin, Shenzhen'deyiz. Shenzhen, Çin'in güneyinde, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alan modern ve hızlı gelişen bir şehirdir. Özellikle teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle tanınır. Şehir, modern gökdelenleri, geniş caddeleri ve gelişmiş altyapısıyla Çin'in ekonomik dönüşümünü yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Kısa sürede büyük bir metropole dönüşen Shenzhen, teknoloji şirketleri, iş dünyası ve modern şehir yaşamıyla Çin'in geleceğe dönük yüzünü temsil eden şehirlerden biridir.
4: Paraflayın kadar.

0: Alem Efendi birazdan. Reklam.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği yepyeni çocuk müzikali Kurabiye Adam, rengarenk dünyası, sevilen maskot karakterleri ve interaktif yapısıyla çocukları yepyeni bir sahne macerasına davet ediyor. Renk dansından gökyüzü yolculuğuna, eğlenceli bilmecelerden hep birlikte söylenen şarkılara kadar her bölümde çocukları yeni bir sürpriz bekliyor. Bu güzel gösteri 31 Ekim saat 11, 13 ve 15'te Hilltown Seyirlik sahnede.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin. Ekspertise
1: Dino Bile. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Reklam.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kısa sürede felakete dönüştü. İstanbul Valisi Davut Gül, selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi. 84 yılın en büyük yağışını aldık diyen Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil olduğunu bildirdi. Megakent'e 261 kilogram yağış düştüğü belirtilirken, kapalı 16 yolun açılmasına çalışılıyor. Bugünse Anadolu yakası için alarm verildi. Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde yağışların devam edeceği bildirildi. Ayrıca Cuma gecesi Megakent'e yeni yağışlı sistemin geleceği belirtildi. AKOM da vatandaşları uyardı. Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, mümkün olduğunca toplu ulaşım tercih edilmesi, dere yataklarından ve su baskını riski bulunan alanlardan uzak durulması istendi. Taksitli alışverişlerde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'na konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi verildi. Yeni taksit sınırlarının nasıl uygulanacağı ise bakanlığın kararıyla netleşecek. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 20 çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Yunanistan açıklarında bir yolcu gemisinden denize atlayan 44 yaşındaki kadın yaklaşık 20 saat sonra sağ bulundu. İyon denizinde can simidine tutunarak hayatta kalan kadının Zakynthos adası açıklarında gemiden inmek istediği için denize atladığı öğrenildi.
0: Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
7: BTT.

0: biz.
1: Vay, bu tavuk aşmış.
2: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Ama dememek için ama sigorta.
7: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel, peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
8: Her ev güzel istikbalde.
9: Ekspertise, Dino Bile.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanı.

0: kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam.

0: Alem Efendi, biraz da.
1: Bu can sana fedaydı bir zamanlar, değerini bilemedim.
0: Biraz da. Reklam.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart-30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata.
4: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe.
1: Şimdilik Araf'tayım, firardayım, hastayım hatta.
0: Araf'tayım, şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi, cümle alem burada.
1: Bugün yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında bugün saat 22'de Almanya temsilcisi Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nin ilk haftasında saat 19.45'te Finlandiya'nın Kupion ekibine konuk olacak. Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Terfin bugün Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.100 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 60 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.008, yarım altın 21.567, çeyrek altın 10.786, gram altın ise 6.617 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Belki Bellona, Bellona. Ama dememek için ama sigorta.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
9: Türkcelli'ye bağlan hayata.
10: Reklam.

0: Özel 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al, 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar. Yataşla mutlu yıllar.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
4: Yataş'ta mutlu uykular.
5: Pilot'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
6: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
7: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
8: İçtikçe iyi hissedeceksin.
9: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
10: Çünkü meteorlar Turkcell'li değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Turkcell'li ol. Hızlı ol.
11: Turkcell'leri bağlan hayata.
12: Reklam.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Sesi ve olağanüstü sahne performansıyla sizleri büyülemeye hazırlayan Deha Bilimlier seyircileriyle buluşuyor. Sen de bu gecede yerini almak istiyorsan 25 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yerini ayırt.
13: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
12: Reklam.
14: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
15: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

saat 15. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma Sigorta. Yeni saatleri tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
0: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar Akbank.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Oto Rapor
1: Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama sigorta.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.

0: Birazdan reklam. Böyle bir
1: dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
4: Ekspertiz. Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak vaza başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz. Her ev güzel
5: istikbalde. Fiyat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihi.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlat hayata.
3: Reklam.

0: saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Alem, FM.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
3: UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş bugün saat 22'de Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nin ilk haftasında saat 19.45'te Finlandiya'nın Kupyon ekibine konuk olacak. Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ekim saat 20'de oynanacak Trabzonspor Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Terfin bugün Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak.
2: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: BIST 100 endeksi 12.042 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 55 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk.

0: Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 56 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 42.945, yarım altın 21.530, çeyrek altın 10.769, gram altınsa 6.608 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu.
1: İstanbul 17, Ankara 19, İzmir ve Kayseri 21, Antalya 25, Adana ve Diyarbakır 24, Trabzon 23 ve Erzurum 16 derece.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Ya minibüstesindir?
4: Ya otobüste?
5: Fazla akbil olan var mı?
3: Metrobüste de olabilirsin.
6: Metrobüs istasyon. Avcılar merkez.
3: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
7: Serdar Gökalp.
3: O da bu yollarda seninle.
8: O da bu yollarda seninle.
3: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de.
0: Alem FM'de.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Saatler 16.11. Tarih 15 Ekim, yıl 2026, günlerden Perşembe. Alem FM'de, Serdar Trafik'te, radyonuzda. Adana'da, Pazar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Marmara, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ada yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyanı duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeye inat, kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Daha da

kadar olsun. Ha, buraya Alem FM sevgili dinleyenler. Aha, ne oluyor? Ha, tamam. O zaman en hayırlısı. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Yağmursuz bir İstanbul'dan sesleniyorum size. Tabii dün o kadar yaşattı ki bize, bugün dedi yaşatmayayım birazcık. Okullar tatil, bir damla yağmur yok şu an bazı yerlerde. Bazı yerlerde bazen çiseliyormuş filan ama tabii yağmur sonrası manzara birazcık can sıkıcı. Okulların tatil olması öğrenciler açısından iyi. Bazı veliler bana kızmış. Ya okullar tatili hiç tatil değil Serdar falan diye. Abi ben yani benlik yani. Ah ah. Benlik ne var bunda?

Sabah kafa gitmiş az da motosiklet çalındı diye polisi arıyordum. Hani şimdi benim devamlı motoru koymuş olduğum bir yer var. Bu işte yağmur, sel felaket olacak diye kapalı otoparka götürdüm. Kafa gitmiş, unutmuşum, tamamen unutmuşum. Sabah bir kalktım motor yok. Allah'tan bir arkadaşım aradı da arada. Yoksa direkt 155'i arıyordum, onunla konuşurken he tamam ya kapalı otoparkta dedim de. Birkaç sefer de evden elimde poşetle çıkarken elime çöp poşeti tutuşturdular. Atmamam gereken eşya olan poşeti çöpe atmışım. Çöpü de arabaya getirmiştim. Bir kere de değil, birkaç kere oldu hem de yani. Hem de.

Dün gerçekleşen yağışla ortalama bütün barajlarda %10'luk bir artış yakalamışız. Harika olmuş. Rekor artış yaşanmış. Sadece bir günde %10. %38'miş, %48 olmuş sevgili dinleyenler. Dün %38 de bugün %48. Ama lütfen kapıyı vurma. İki medeni insanız biz. Bu kadar olsun farkımızda. 536-901-8902. 536-901-8902. Değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. İnşallah iyisinizdir. İnşallah olumsuz bir durum yaşanmamıştır değerli dinleyenlerim. Gerek İstanbul'da gerek civar yerlerde olanlara sesleniyorum. İnşallah bir sıkıntı yoktur. Bizim hani radyonun ulaşılabilirliğini kullanıp yardımcı olabileceğimiz bir şey olursa bizi haberdar edersiniz sevgili dinleyenler. Geçti gibi gözüküyor ama havadır bu. Dün böyle şey, televizyonda bir uzman şey dedi. Dediler ki ona, ya yağacak mı tekrar dediler. Abi bu dedi bulut. Hani şu an dedi rüzgar öbür tarafa götürüyor. Ters bir rüzgar eser yarın yine buraya gelir, buna kimse bir şey diyemez dedi adam. Yani çok duyduğum en mantıklı açıklamayı yaptı biliyor musun? Hani şu an dedi rüzgar o tarafa götürüyor. Rüzgar bir ters eser dedi çünkü rüzgarı dedi öngöremiyoruz. Bir dedi ters eser tekrar dedi buraya gelir, buna dedi kimse bir şey diyemez. Şu anlık dedi gözükmüyor.

Sevdiğiniz bir konu vereceğim şimdi size. Çünkü daha abi hiç erkek ırkını temsil ettiğim için sevinmeli miyim? Böyle düşündüğü için insanlar üzülmeli miyim? Erkekler kapatılsın yazmış birisi. Ne kapatılsın sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 536-901-8902. Erkekler kapatılsın, buna katılıyorum ama hani temsilen, hani bir temsilci lazım, o da ben olayım yani erkek. Evet, erkekler kapatılsın. Bir an düşündüm dünyadaki tek erkek olduğumu. Yok, ben bu ağırlığı kaldıramam ben. Yani. Nokta nokta nokta kapatılsın dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Ne kapatılsın, ne kapatılsın? Buyurun yapıştırın bakalım. Erkekler kapatılsından türettim bunu. Ne alıp veremediğimiz var bu erkeklerle ya. Vallahi billahi ya. Gerçekten. Harbi de yani kadınlara yaranmak için devamlı biz de erkekleri kötülüyoruz. Adımız çıkacak yemin ediyorum.

Şevval reklam kral yazmış. Tamam Şevboy, Emre Altuğ'dan sonra verelim olur mu? O arada şöyle yapalım. 536-901-8902 nokta nokta nokta kapatılsın dediğiniz ne varsa yazınız. Emre Altuğ bir şarkı söylesin, sonra bir ara verelim. O arada mesajlar bir toparlasın kendini olur mu? 536-901-8902 536-901-8902 Şevboy, ver Emre Baba'dan sonra şeyi arayı. Sonra gelelim.

0: Aşk. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
4: Dünya Katılım var.
6: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
7: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
8: Bahçeada'ya benden tam puan.
9: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

Tepe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Media Markt.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222. Lizay.

0: Pırlanta'dan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Reklam.
6: Parafla'nın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Çin Pekin'deyiz. Pekin, Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürüyle modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
6: Paraflayın kadar.

Kadın dırdırı kapatılsın. Ya kadınlar direkt şey, bak sen sadece kadının dırdırını kapatmak istiyorsun ki o da her kadın dırdırı yapmıyor. Kadınlar komple erkekler kapatılsın istiyor ama yani. Ya egzozlar kapatılsın. Bıktık gece uyuyamıyoruz. Kadın tripleri kapatılsın. Almanya'dan oğlum gelecek diyen ev sahipleri kapatılsın. Hadi bakalım. Abiler de kapatılsın lütfen demiş efendim. Abiler olmuş kurabiye diyorsun ha. Öyle mi diyorsun? Bir abi olarak alındım buna şu an ya. Allah alındım bir abi olarak.

0: Bir kız kardeşin abisiyseniz hayat çarpı 3 üstünüzdedir sevgili arkadaşlar. Sahip olduğunuz hiçbir şey yoktur. Her şey kız kardeşinizindir belirli bir süre. Yani. Hani aynı evde büyüyen bir... Ben bu yaşa geldim, hiçbir telefonumun şarj aleti, kulaklığı falan benim değildir mesela hiç. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Ne haber?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Neredensiniz?
1: İstanbul'da.
0: Güzel. Abiler kapatılsın. Abiden çok çeken, evet, eziyet gören bir arkadaşsınız galiba.
1: Evet, maalesef.
0: Aynı evde mi büyüdünüz?
1: Evet, hala yaşıyoruz beraber.
0: Bravo. Ellerinizi falan arkadan bağlayıp gıdıklıyor muydu sizi?
1: Anlamadım.
0: Ellerinizi falan arkadan bağlayıp gıdıklıyor muydu? Öyle eziyetler var mıydı acaba?
1: Yok ama çok dayağını yedim ben ya.
0: Gerçek dayağını.
1: Evet.
0: Onu geçtik o zaman. O konuda bir yorum yapamıyoruz yani. Kaç yaş fark var efendim abiniz aranızda?
1: 3.
0: 3 yaş fark var.
1: Evet.
0: Aslında biraz çalışsan gücün yetermiş yani.
1: Ya askere gidene kadardı canım. Ondan sonra yemedim zaten. O zamana kadar da gücüm yetmiyordu.
0: Anladım. Ne iş yapıyor abiniz?
1: Özel güvenlik kendisi.

0: Antrenmanı sen de yapıyor demek ki.
1: Kapalı da öyle gidiyor.
0: Senaryo veriyor muydu sana mesela şimdi? Bak canım, şimdi sen kapıdan zorla girmeye çalışan hırsızsın, ben de güvenliyim tamam mı diyor. Yoksa direkt mi girişmeyi tercih ediyordun?
1: Yok ya, canı sıkıldıkça beni duyuyordu. Sonra anneme söylüyordum ben.
0: Evet.
1: Söyledim diye bir daha duyuyordu.
0: Uyurken yapsaydın. Benim yeğenlere yapıyordum mesela. Böyle öyle yapıyordum derken sert anlamda değil, böyle birbirimize eziyet. Onlar da mesela uyurken benim ayaklarımı, kaşımı, gözümü falan boyuyordu mesela onlar da.
1: Ha, hiç o zamanlar aklıma gelmedi. Şimdi de geçti artık.
0: Bir uyanıyordum, dövecek çocuk yok. Hepsi kaçmış mesela.
1: Güzelmiş aslında.
0: Hepsi yani. Neredesiniz efendim şu anda?
1: Şu an ben yürüyüşe çıkmıştım. Yürüyüş yapıyorum.
0: Hayata bak be. Vallahi billahi. Serdar Gökalp bile çalışırken insanlar çalışmayıp yürüyüşlere çıkıyor. Maşallah ablama. Allah daha çok versin. Ne iş yapıyorsunuz?
1: Çalışmıyorum işte, o yüzden yürüyebiliyorum.
0: Allah daha çok versin. Neredesiniz? Nerede yürüyorsunuz?
1: Ataşehir'de yürüyorum. Mahallemize yürüyorum öyle.
0: Ha, mahallenize. Her gün bir yürüyüşünüz var mı böyle?
1: Hemen hemen. Dün de o yağmura yakalandım maalesef.
0: Yürüyüşte.
1: O yüzden bugün biraz erken çıkayım dedim.
0: Anlıyorum. Ne kadardır yürüyorsunuz?
1: Bir 30-35 dakika oldu.
0: 30, hayır öyle değil yani. Süre olarak 3 aydır, 5 aydır, 1 senedir, 10 gündür.
1: Ha, bir 5-6 aydır falan yürüyorum.
0: Niye?
1: Öyle. Sağlık için.
0: He,
1: kilo işte, vermek için.
0: Sana bir şey diyeyim. Neyse tamam, ikinciyi duymamış olayım. Genelde mesela spora niye gidiyorsun? Kilo vermek için diyorlar. Abi sağlıklı yaşam için spora başlarsanız kiloyu zaten veriyorsunuz hanımefendi.
1: Yani ben spora başlamadım. Henüz de yürüyüş yapıyorum şu an.
0: Bak bende şöyle bir olay var. Bizim yani ofisten harem 3-3,5 kilometre. Kuzguncuk 3-3,5 kilometre. Ofisten çık bak, bir ay boyunca her gün... Ofisten çıktım, hareme yürüdüm 3 kilometre, geriye döndüm 6 kilometre, birazcık soluklandım, Kuzguncuk'a yürüdüm 3 kilometre, geriye döndüm 6 kilometre. Nereden baksan 10-12 kilometre her gün gece saatlerinde
1: maşallah
0: yürüdüm.
1: Maşallah, yok ben o kadar değil.
0: Yalnız hiçbir şey yani kilo anlamında hiçbir şey, çok kilolu bir adam değilim şükürler olsun da, kilo anlamında hiçbir fark olmadı. Çünkü biz yanlış yapıyormuşuz, hep ofise dönerken elimizde köfte ekmekle yürüdük çünkü. Yani... O birazcık şey yani. Günde ne kadar yürüyorsunuz acaba efendim?
1: 1-1,5 saat moduma bağlı.
0: 1-1,5 saat moda bağlı.
1: Evet.
0: Anladım efendim. İyi peki. Size göre yani tabii onu, hani haşa bir erkeğin sorması, estağfurullah, asla öyle bir şey yoktur. Filinta gibisinizdir de, kaç kilo fazlanız var?
1: Ya şöyle, ben aslında bayağı bir fazlayla başladım. Bir 32 verdim. Şu an hala bir 12-13 var.
0: 32 kilo verdiniz.
1: Evet.
0: Bir ben vermişsiniz ya resmen.
1: Hani, öyle oldu biraz.
0: Maşallah ablama. Kime hırs yaptınız bu kadar?
1: Ya sağlık için aslında.
0: Yo bu sizinki birazcık da şey gibi. Ulan karşına bir gün bir çıkacağım var ya, beni reddettiğine pişman olacaksın falan. Yani.
1: Yok ya, ben hiç kilo takan bir insan değildim. Ama böyle son dönemlerde aşırı bir bacak ağrısı yaşıyordum.
0: Evet.
1: Doktorlara gittiğimde bana hani bakıyorlardı işte röntgenleri falan vesaire. Kilo ver diyorlardı. Ben hatta doktora şey diyordum. Ne alakası var, ben hep kiloluydum ama bacaklarım yeni ağrımaya başladı.
0: İşte hep kilolusunuz, bacaklar yıllardır taşıyordu, yeni artık yeter demeye başladı herhalde.
1: Evet, tam olarak öyle olmuş sanırım. İlk ayımda o bir 8 kiloyu verdikten sonra ne ağrı ne bir şey kaldı, dedim tamam devam ediyorum ben burada.
0: Anladım efendim, peki tamam, hadi iyi yürüyüşler, kulağınız bizde olsun, görüşürüz,
1: ederim,
0: sağ olun.
1: Teşekkür ederim, sağ olun,
0: sağ olun, teşekkürler, var olun, sağ olun, thank you. İstisnasız spora başlayan herkesin vermesini gerektiği düşün, yani vermesini düşündüğü bir şey vardır. Ne onun adı? Kilo vardır. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo falan artık aklına ne geliyorsa. Yani. Kardeşim beni çok hırpalıyor. Kardeş ürünü kapatılsın demiş efendim. Ya yaş grupları birazcık böyle yakınsa, işte 5 yaş, 10 yaş falan bir fark varsa, özellikle abi ve kız kardeş arasında birbirlerine çeşitli şeyler olabiliyor. Bak ben diyorum, demin söylüyordum, yarım kaldı. Bak ben bu yaşa geldim. Şu zamana kadar almış olduğum cep telefonlarının yeni yeni çıkmıyor kulaklık şarj aleti falan. Çok uzun süre kutunun içinden kulaklık şarj aleti falan hepsi çıkmıştı mesela. Hepsi çıkıyordu. Hayatım boyunca da meslek haricinde kulaklık kullanmış bir adam değilim ben. Öyle kulaklıkla müzik falan filan da çok dinlemiyorum ben. Sadece yayınlarda. Belki de hani meslekten dolayı birazcık kulaklık kullanmıyorum. 40 yılın başı kulaklık lazım olur mesela. 40 yılın başı. Gider kutuyu açarım, kulaklık yok. Diyorum ki kulaklık nerede? Ya senin kulaklığın yok ki diyor bana. Ya tamam, kutusunda vardı, yok ki diyor. O arada mesela benim telefonun kulaklığı kulağında ama. Hani. Yine bu yaşa geldim. Evdeki hiçbir şarj aleti benim değildir sevgili dinleyenler. Hiçbir şarj aleti ama. Şarj aletim nerede diyorum, onu götür.

götürdün diyor bana. Ya nereye götürmüş olabilirim? Götürdün ya abi diyor, sen onu diyor. Mesela arkadaş işte ne bileyim Ahmet, Mehmet, Hüseyin ya. O, abi Ahmetlere gittin ya, o gün götürdün şarj aletini. Tamam diyorum, yenisini alıyorum. Yine şarj aleti diyorum, yenisinin üstüne oje sürmüş, oje. Şarj aleti diyorum, senin yok diyor. Yeni aldım diyorum. Senin yoktu, dur ben sana vereyim diyor. Verirken de diyor ki bak ben diyor üstüne diyor oje sürdüm, bu benimki ona göre diyor. Odasına bir giriyorum, bütün şarj aletleri orada, hepsinin üstünde oje var. Ve tilki bütün o işaretleri aynı koymuş, sanki hepsi aynı şarj aleti gibi. Yani şarj kablosu arıyorum, yok. Şarj kablosu yok. Kablo yok diyorum. Dur sana güzellik yapayım, vereyim ama benimkini ver. Ya şarj ederken abisinin başında durur mu ya bir insan? Telefonu şarj ediyor, oraya koyuyorum ya, o da telefonun başı. Kızım gitsene diyorum. Diyor ki yok, kablomu alacağım diyor. La git. Allah Allah. Git ya. Evdeki hiçbir şey bana ait değil yani, anladın mı? Hiçbir şey. Benim bilgisayarıma şifre koymuş ya. Benim bilgisayarıma. Arıyor, diyorum ki bunda diyorum şifre var diyorum. Hani ben evde kendi kullandığım bilgisayara şifre mifre falan koymam. Bunda diyorum şifre var diyorum. Kendimi yönetici yaptım, seni kullanıcı yaptım. O şifreyi girerek kullanabilirsin diyor. Manyak mısın kızım diyorum. Yani deli misin sen? Mesela şey, etrafımda aynı yaş grubunda erkek kardeşi olanlar var. Onlar bu kadar çekmiyor. Elinin tersiyle çarpıyor erkek kardeşine, konu kapanıyor abicim. Yani. Bizde öyle yok. Hani kız olduğu zaman kardeş dövemiyorsun da. Anladın mı? Dövemiyorsun. İşte bazen şey yapıyorum. Kapının üstüne yastık falan koyuyorum. Bu böyle odaya falan girdiği zaman kapıyı bir açıyor, yastık kafasına düşüyor falan. Öyle eğleniyoruz işte. Eğlenmeyi bilmeyen enerji vampirleri kapatasın demiş Şeboy. Doğru diyor. Takım yazanlar var. Geçiyorum abi. Takım. Bu aralar yüzümüz gülmüyor biliyorsun, futboldan ötürü. Kimden ötürü? O ondan ötürü. Yılmaz'ı sileceğim MSN'den. O ondan ötürü. Eski kocalar kapatılsın. Ya belki umurunda bile değildir eski kocanın. Yani. Benden duymuş olma ama birinin bir şeyler demesi lazım. O biri ben olayım istemiyorum. Hep ama hep de ben diyorum niyeyse. Arkadaşım boşanalı 2 sene falan oldu. Hatunun umrunda değil bizim çocuk. Umrunda değil yani. Bence yaşam tarzı hayatının ilk 8 milyon konusu içerisinde değil bizim çocuk. Bizim çocuk hala bak görüyor musun, bana inat. Bak görüyor musun? Yok abi yok, olmaz böyle falan. Oğlum umrunda değil bence diyorum yani, hiç. Umrunda değil. Yok abi sen bilmiyorsun. Ya da iyi, peki ben bilmiyorum. Peki ben bilmiyorum. Hatun her yerden engellemiş filan bunu. Yani. İki sene oldu onlar boşanalı. Kedi krizi 1 sene sürdü, kedi krizi. Evlat gibi biliyorsun. Onda kalacak, bunda kalacak, şunda kalacak. Ona verecek, o gün şöyle olacak, böyle olacak filan. Evet, boşandılar. Ve bilin bakalım kedi kimde kaldı? Kadında mı, erkekte mi? Hani 2 sene oldu bunlar boşanalı. Kedi krizi 1 sene sürdü, 1 sene sonra çözüldü bir şekilde. Bilin bakalım kedi kimde kaldı? Bilin bakalım kedi kimde kaldı?

telif atan küsen erkek kapatılsın. Komple erkek kafa, hiçbir şey yapmayalım biz böyle. Bizi saksıya koyun vallahi, biz fotosentezle de yaşarız yani. Biz fotosentezle de yaşarız. Sorun yok.

Kadında kaldı, kadında. Kesin kadında kalmıştır. Erkek bırakmamıştır kadını. Erkek bırakmamıştır kadını. Ha, kadına demek istedim. Kedi adamda kaldı. Erkekte. Barınağı mı verdiler demişim.

Adında kalmıştır abi. Bizi. Yok. Kimse bilemedi. Sahiplendirdiler efendim kediyi. İşte hayvanseverlik bu. Yani görüyor musun? Bu. İnat yani, anladın mı? İnat. Vallahi öyle anlaşıyor. Gerçi çok ciddi söylüyor. Ortak tanıdıkları bir arkadaşına sahiplendirdiler efendim kediyi.

0: ortak tanıdıkları birine sahipler. Ben de tanıyorum bu arada kedi sahiplerini. Bazen görüşüyoruz diyor. Başıma bela ettiler diyor. Kedinin de diyor psikolojisi bozulmuş. Bizi bir gün tanıyor bir gün tanımıyor falan. Kedi öyle bir hayvandır ama yani. Bir ara verelim, aradan sonra geliyoruz.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Reklam.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.
3: Bambim var benim.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Reklam.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
10: PJ Masks kuklacıya karşı müzikli çocuk oyunu. Türkçe'ye pijama maskeliler olarak çevrilen PJ Masks ilk olarak TV ekranlarında tanınsa da serinin başarısıyla birlikte farklı platformlara, özellikle çocuk tiyatrosuna da çok hızlı uyarlanmıştır. Çizgi dizide olduğu gibi tiyatro oyunlarında da karakterler şehrin huzurunu korumak, gizemleri çözmek ve çocuklara ilham kaynağı olmak için mücadele ediyor. Bu evrendeki maceralar komedi, müzik ve dansla birleşerek sahnede izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 24 Ekim saat 15'te Palladium AVM'de.
9: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Yemek yapmayı bilmeyen erkek kapatılsın. Yemek yapmayı bilmeyen. O zaman şöyle diyeyim ben, dur. Bu kadar da erkekleri bir erkek olarak siz gözümün önünde gömmeyin ya. Yani valla diyorum ya, adım çıkacak yani. Yemek yapmayı bilmeyen erkek kapatılsın. Tamam peki. Araba lastiği değiştirmeyi bilmeyen kadın da kapatılsın o zaman. Tamam o zaman. Nasıl güzel yerden yakaladım değil mi? Şimdi, evet. Abi eski sevgili kapatılsın. Evliyim 2 yıllık. Hala arıyor. Bir haftadır hanım mahvetti beni demiş efendim. Aa, olaylar olaylar. Dur dur. Gıybet varmış, hiç kimse söylemiyor. Hiç. Nasıl kaçırırız bunu ya?

0: Alo.
1: Efendim abi.
0: Merhaba abicim, nasılsınız?
1: İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ya sen bizde normalde eski SGK kayıtlarını göremiyorum ama dayaklık diye kayıtlısın sen.
1: Doğru abi.
0: Sen o musun?
1: Evet abi, doğru.
0: Tamam, biz sana niye dayaklık adını takmıştık?
1: Abi zamanında yine şey muhabbetleri ya, evlilik düğün muhabbetleri bir şeydi herhalde, tam hatırlamıyorum.
0: Ondan mı?
1: Evlendiğimden beri de aynen, evlendiğimden beri de bu dinlemiyordum sizi. Bugün ilk defa dinlemeye başladım.
0: Evlendiğinde zaten evlenen gidiyor, boşanınca bir daha geliyor. Ne oldu, kavgalı mısın yengeyle?
1: Yok abi, çok özlemiştim sizi. Vallahi bir anda bugün de aklıma düştü, seni çok özlemiştim, dedim dinleyeyim.
0: Bundan sonra her gün bana yazdığını görmezsem yengeyi ararım bizden.
1: Yoklama olacaksan sıkıntı yok abi. Her gün burada yazarım sana.
0: Eski sevgilin mi arıyor seni devamlı?
1: Ya yok abi. Bugün bu dün aradı. Dün müydü? Ondan önceki gün mü? Ne aradı?
0: Evet.
1: Ben de ekran görüntüsünü attım. Hanıma attım. Dedim ki al bak dedim, aradı. Ben haberin olsun.
0: Çok affedersin. Konuşmadım. Samimiyiz diye söylüyor. Oğlum manyak mısın? Öyle bir şey yapılır mı?
1: Abi ne yapayım, mecbur.
0: Sonuna yani kadar inkar.
1: Abi yok, bizde öyle bir şey yok işte.
0: Var var. Sonuna kadar inkar.
1: Neyse abi, attım dedim ki yani haberi olsun diye, konuşmadım daha, sadece açtım tekrar kapattım. Abi 3 gündür yüzüme gülmüyor ya.
0: İyi pek, ne diyeyim, yorum yapmıyorum, hani evlenmişsin artık yorum yapmıyorum. Peşindeyim bundan sonra, her gün yaz bana.
1: Her gün buradayım abi.
0: Eyvallah, görüşürüz kardeşim, öpüyorum seni. Sağ ol, teşekkür ederim, var olsun, sağ olasın. Dayaklık, sağ ol. Bak eski SGK çıktı. Oo, internetin altın çocuğu. Ha, Sefa Çağlar dinliyormuş bizi. Sefa dinliyormuş. Dur bakayım. Fotoğraf göndermiş bizi. Sefa ve lüks arabası şu anda. Sefa'nın gönderdiği, üstteki saatten de anladığım kadarıyla yeni kasa Sefa'cığım, araba yeni kasa. Gönderdiği fotoğraftan şu an fal bakıyorum. Sonra diyorlar ki internette para var mı? Aha. Aha işte. Aha. Sefa neredesin? Kardeşim benim. Yani sana ulaşamayan bana yazıyor bazen, biliyor musun? Serdar'cığım merhaba, bir Instagram işimiz var, Sefa Bey'e şey yapar mısınız falan. Serdar'cığım. Abi zenginin hali başka oluyor. Araba zengin, bunu geçtim. Adam nereden fotoğraf gönderdiyse önünde trafik. Araba da yok önünde. Hani önünde araba da yok. Normalde şimdi mesela bana fotoğraf gönderin desen trafik. Bak mesela bakayım. İstanbul'da yol durumu kaç şu anda? Bir saniye. Evet. Şöyle bir bakayım. Trafik durumu kaç İstanbul'da bugün? %35. Aa, Seda Sayan. Çıkın çıkın gezin anacığım.

0: şimdi her yer açık. Şu anda her yer açık. Arabanın cama falan bak, pürüzsüz. Vallahi arabanın cama, geleceğimden daha parlak ya. Toplantıya gidiyorum demiş Sefa. Yüksek ihtimal toplantı çıkışında arabayı da yenilersin Sefa. Hani yüksek ihtimal. İyi yolculuklar, iyi toplantılar kardeşim.
1: Sok gözüne gözüne, al aşkını sok. Sok gözüne gözüne, canım yanıyor havada.
0: Serdar şaşıracaksın ama Üsküdar'dan 16.25'e çıktım sahil yolunda, şu an Pendik sahildeyim, 30 dakika demiş efendim. Yok hiç şaşıracak bir şey yok, %35 şu an. Bakalım 17.30'da ne olacak. Her yer açık şu an. Hani birinci köprü Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş birazcık tıkalı, onun harici bir şey yok. Sesini duymak iyi geldi, seviyorum seni, sağ ol Sefacığım, ben de seni. Seni görmek, seni bu arabada görmek bana da iyi geldi Sefa.

kere daha selam ederim. İyi toplantılar dilerim kardeşim benim. Bir de şu TikTokçulara bir el at be kardeşim ya. Hani bir de şu TikTokçulara bir el at. Biliyorum sen şey yapma, ilgilen, senin işin daha çok Meta grubu, hani Instagram'da, Facebook'ta falan, ama şu TikTokçulara bir el at ya. Yani ayakta soyuyorlar bizi ya. Hani beni yani ayakta soyuyorlar ya. Benim telefon şakamı atıyorum, özgün içerik değil diyor. Benim telefon şakamı başka birisi paylaşıyor, 12 milyon falan seyrediliyor.

0: Senin memleketten Şişli çıktım, Beylikdüzü'ne gidiyorum. 1 saat 10 dakika gösteriyor trafik. Hem de E5'ten. Ne güzelmiş.
1: Ölmek üzereyim. Otopsi raporumu al. Görmek üzereyim.
0: Ve sahil yolundan giderken bir kere bile ışıklara takılmadım. Çok büyük şans. Güzelmiş. Şeboy ara verelim yazmış. Olur, verelim. Bir saat başı arası, sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Kapatılsın dediğiniz ne var? Nokta nokta nokta kapatılsın dediğiniz ne var? 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Ne kapatılsın? Buyurun yapıştırın bakalım. Yeni saatte görüşelim.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

0: 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
0: Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
2: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin?

saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Son 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da binden fazla noktada su baskını meydana geldi. Göle dönen yollarda araçlar metrelerce sürüklendi, vatandaşlar mahsur kaldı. Kağıthane'de dere kenarında bir kişinin daha cansız bedeninin bulunmasıyla İstanbul'da sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi. 4 kişi ise aranıyor. Yağışlar bugünse Anadolu yakasını etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM yarın ve cumartesi günü için yeni uyarılar yaptı. Megakent'e yarın sabahtan itibaren Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemi giriş yapacak. Öte yandan sağanak yağışın etkisini sürdürdüğü İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da okullar yarın da tatil edildi. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum seçim takvimine ilişkin açıklama yaptı. Uçum 2028 Mart veya Nisan ayını işaret ederek seçimlere 18 ay kaldı dedi. Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesinde İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken Türkiye

0: Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, devam eden zulme karşı durmak konusunda kararlı tutum izlemeliyiz dedi. Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren hızlı geçiş sisteminde değişiklik yapıldı. Artık sadece ruhsat sahibi e-devlet üzerinden kendi aracının borcunu ödeyebilecek. Taksitli alışverişlerde yeni dönem başladı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle Ticaret Bakanlığı'na konut dışındaki mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ek kısıtlamalar getirme yetkisi verildi. Yeni taksit sınırlarının nasıl uygulanacağı ise bakanlığın kararıyla netleşecek.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir, seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

AVM'ler resmi bayram tatili ve benzeri günlerde kapatılsın demiş efendim. AVM çalışanısınız galiba, ondan mı? Yoksa en çok herhalde kalabalık, en çok iş yaptığı günler herhalde, değil mi ya? İnternet kapatılsın demiş efendim. Yok öyle bir şey, artık çok ya, artık nerede?

Montana'dan selam. Artı 19. Vay be. Durmam, güzel bir manzara, güzel bir görüntü. Sen yine oyunda dur. İnan işte şahlı. Haddi olmayan konulara yorum

Erkekler demiş efendim. Zaten konu ondan çıktı ya. Erkekler kafatasından çıktı. İş yerinde mobbing yapanlar kafatasın demiş. Abi takım yazıyorsunuz. Geçiyorum onları. Hani şu takım kafatasın, bu takım kafatasın falan diye. Çünkü holiganlar var. Onlar şakadan anlamıyor. Onlar... Vallahi yani onlar şakadan anlamıyor. Onun için...

Erkekler eve kapatılsın. Yürü be. Ajdar kapatılsın. Yok be abi, ne istiyorsunuz ya? Ne istiyor vallahi billahi ya? Ay ne yani? Bak söylesin adam.

Yonca yazmış. Manifest çalıyoruz ya. Sana gelsin Yonca. Sana gelsin. Arabaların start stopları kapatılsın. Oo, neler çalıyorsun öyle demiş efendim. Yayına karşı cins elinin değdiği nasıl belli değil mi? Şebboy sen mi yaptın listeyi? Hani listeyi sen mi yaptın acaba? Şimdi bizde olsa nerede? Dur bakalım şuradan şöyle. Evet. Dur bir dakika, yok bulamamışım, özür diliyorum. Pardon özür dilerim. Az daha yanlış şarkı çalıyordum. Hemen. Bir saniye dur bakayım.

Onu biz nereye koymuş olabiliriz ya? Adamı çağırtıp söylesem daha şey olurdu biliyor musun ya? Bir dakika, nereden? Evet, şöyle. Heh, tamam. Yayına kız eli değdi ya, kadın eli değdi belli sevgili dinleyenler. Yoksa hani bize kalsa... Evet. Demin adı da geçti. Hiperstarımızın adı geçti. Kendisine selam ediyorum. Hiperstarımızın.

büyülendim resmen biliyor musun? Matematik kafatasın demiş efendim, matematik dersi. Bak matematikle alakalı sana bir şey söyleyeyim. Şeytan bir gün demiş ki ya bu matematik çok basit kaldı, bunun içine harfleri de sokalım demiş. Yani çok basit hakikaten, harfler olmasa çok basit kaldı, harfleri de sokalım demiş. Orada zaten çıta kırılıyor. Yani orada. Hiç duymamıştım bu şarkısını demiş. Aşk olsun, başka hangi şarkısı var? Neyse yorum yapmayayım da. Yoksa bu aşk buz buz. Yoksa bu aşk öz. 15 yaş altına sosyal medya kapatılsın demiş efendim. Yine madem konu buraya geldi uyarayım, şu Telegram denen beladan uzak tutun çocuklarınızı. Bunu şuradan biliyorum. Telefon şakaları yapıyorum biliyorsunuz. Telefon şakaları. Bu şakalar şöyle oluyor. Sen birinci derece yakın olarak şaka yapacağım kişinin bilgilerini bana veriyorsun. Ben de yapıyorum. Bunu bilmeyen bebeler internette benim videolarına, aslında bunların hepsini emniyete şikayet etmek lazım. Yaşına falan bakmadan. Altındaki yorumlar bebeler ve bu yorumları yapanlardan 10 tanesi varsa 9 tanesi 18 yaşın altı. 15 yaş, 16 yaş, 17 yaş falan, yani 18 yaşın altı.

0: Bunlar şöyle. Bu bendeki panelde de var. Benim kullanmış olduğum panelde de bu bilgileri alabilirsiniz. Panel kullanmak isteyen var mı size de? Panel biliyorsun yasa dışı. İnsanların bilgilerini elde edebileceğim bir şey. Kullanımı suç. Ve bir tane yaşı büyük böyle işte böyle 20'li 30'lu 40'lı yaşlarda maalesef bunu yazanı görmedim. Bu olayda galiba Telegram tabanlı çalışıyor. Aslında bunları hakikaten hepsini böyle tek tek böyle işaretleyeceksin, vereceksin emniyete. Ama ben bir kere daha yayından rica ediyorum, şu beladan uzak tutun değerli arkadaşlar. Hakikaten hani kendiniz de girip bakabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince onlar gözükmesin diye sağlıyoruz ama biz de insan evladıyız. Günde 100 kişinin 1000 kişinin yazmış olduğu şeyleri bazen o kadar çok sıklıkla kontrol edemiyoruz ama şu... Yani çocuklara birazcık bakınız sevgili dinleyenler. Telefonu eline verip arka odada kurcalamasını sağlamayın. Olur mu? Hani birazcık bakın çocuklara.
1: Hayranım.
0: Aha ne oluyor şarkı?
1: Sendeki doymaz
0: ne oldu, bana da mı müdahale ettiler?

Evet, dur bakayım. Bize de müdahale ettiler galiba. Liste sapıttı. Nereden? Şuradan olması lazım değil mi? Ha, tamamdır. Vallahi liste sapıttı yani, hakikaten sapıttı. Şöyle. Heh.

Sayende arabanın penceresini kapattım, duymasınlar ajları diye demiş efendim. Neyini duyma, ne eğlenceli adam ya. Allah Allah. Genelde bu internet kişi bilgileri paylaşımı ve dolandırıcılar 20 yaşın altında çocuklar çıkıyor Serdar abi zaten demiş efendim. Yani ben gördüğümü söylüyorum be sevgili dinleyenlerim. Yine özür dilerim, tekrar edeceğim. Yazan 10 kişi varsa, ha panelden mi buldun? Aa, bendeki panelde de bunlar var. İşte panel kullanmak isteyen varsa buyurun yazsın falan diye yazan 10 kişiden 9'u 18 yaşın altında.

Şarkıdan sonra bir ara versin Şevboy, sonra devam edelim. Kapatılsın dediğiniz ne var? Nokta nokta nokta kapatılsın dediğiniz ne var? 536-901-8902. Aa, bizim Cemre bu arada şey yazmış. Abi artık çocuk şubedeyim. Trafikteydi biliyorsun Cemre. Hani biliyorsun derken trafik ekipleri dinlerken yazıyorlar bana. Cemre'yi de ben birazcık meşhur ettim sağ olsun. Abi artık çocuk şubedeyim. Bilgi aktarsan yeter demiş efendim. Vallahi Cemre'm ya, tabii ki sahip çıkalım ama en başta anaların, babaların, ebeveynlerin sahip çıkması lazım. Yıllardır söylediğim şey. Sen rahat dizi seyredeceksin diye çocuğun eline telefonu, tableti falan veriyorsun. Televizyonda dizini seyrediyorsun da o çocuk orada. Bir de şey diyen var mesela. Vallahi alınmayın bu dediğime, özür diliyorum. Yok ya, biz kontrol ediyoruz. Tablette, bilgisayarda falan bakıyoruz. Uygunsuz bir durum yok. O çocuk seni beni söker takar bilgisayar diye, tablet diye. Hani seni beni mouse diye takar. Seni klavye diye takar. Tablette bizi kalem diye kullanır o çocuk. Hani senin ben kontrol ediyorum bir şey yapmıyor dediğin çocuk var ya hani. O seni beni telefon diye söker takar. Bilgin olsun. Bir ara, aradan sonra geliyoruz.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Renew 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renew yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renew Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
0: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
3: istersen ol. İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
4: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
5: Bahçeada'ya benden tam puan. Ev almanın kolayı
6: Ege Yapı. Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega.

0: lezzet şimdi yeni ambalajında. 25 Ekim Dünya Makarna Günü kutlu olsun.
1: O Pasta Villa.
2: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor.

Ailesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 0222.

84 demiş Şevboy. Öğrenecek, öğrenecek sevgili dinleyenler, öğrenecek. 41 diyorum ben. Belki 43 mü desem? Neyse, ağzımdan çıktı 41 ama kesin 43'tür, öyle dedim ben şimdi. Kesin yani. Açıyoruz, bakıyoruz. Oba, %38, hiçbir şey yok. Sadece şöyle söyleyeyim, sadece birinci köprüde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ufak bir yoğunluk var sevgili arkadaşlar. Ataşehir yoğun gözüküyor. Her zaman olduğu gibi benim köyüm Şişli yoğun. Yoğun olan yerleri söyleyeyim. Üsküdar sahil yolu falan böyle bir yoğun akıcı gözüküyor. Başka neresi, dur bakayım şuralardan. Şöyle bir bakıyorum hemen. Cennet Mahallesi'nin oralarda falan bir yoğunluk gözüküyor. Başka Kuzey Marmara'da var mı bir şey? Kuzey Marmara'da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yer yer bir yoğunluk var. Orada galiba böyle bir kontrollü geçiş var. Su birikintisi falan varsa ya da işte yetkililer falan varsa öyle bir yoğunlukmuş gibi görüyorum. Maltepe'de yoğunluk var. Haricinde köprüler açık değerli dinleyenlerim. Avrasya Tüneli açık. Ama orada burada su birikintisi var. Aman dikkat edin sevgili dinleyenlerim. Aman diyorum, dikkat edin. Uyarmak istemiyorum konuyla alakalı. Dün tam yayında bu konuyla ilgili konuşurken üzücü bir haber, yani tam konuyla alakalı haber geldi. Yoldaki su birikintilerine, hani araçlar ne kadar dikkat ediyorsa insanlar da o kadar dikkat etsin. Bu elektrik akımından dolayı. Dün gece tam yayında bundan konuşurken insanlar bana haberi gönderdiler. Hayatını kaybeden kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah, ama sadece arabaların değil su birikintisine, yolda yürüyen yayaların da dikkat etmesi lazım. Sadece su birikintisine de değil, dün mesela hala kaldırmadık tam camın önüne, bizim şu anda size seslenmiş olduğum stüdyoda hemen sol tarafımda bulunan camın önüne ağaç devrildi dün. Normalde de hani hava güzel olsa, hava iyi olsa orada oturup kalktığımız bir yer, böyle otopark tarafı. Yani illa su birikintisi olmasına gerek yok, bu ve benzeri yerlerde çatıdan bir şey uçar, ağaç devrilir. Su birikintisi vardır, elektrik akımı vardır. Dikkat edin. Yaşamak zor sevgili dinleyenler. Birazcık dikkat edin kendinize. 0536 901 8902 değerli dinleyenlerim. Maslak ne durumda demiş. Bakayım şöyle hemen. Hemen bakayım. Maslak açık gözüküyor sayın abim.

Şimdi az önce hani çocukların elindeki telefona, tablete falan dikkat edin dedik. Sağ olsunlar dinleyenler, işte biz şöyle yapıyoruz, biz böyle yapıyoruz falan diye tavsiyelerde bulunuyorlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Tavsiyelerde bulunanların yanı sıra, hani deminki söyledim ya demin, yasa dışı uygulamalar var. İşte şunu kullan, şundan uzak tutun, Telegram'dan uzak tutun falan diye. Mesela bunu reklam zanneden var, üzülerek söylüyorum. Yani, çok mu ıslandı acaba bilmiyorum ama yani. Konuyla ilgili duyar kasam var. Twitter zannettiği için burayı. Biz çocuğa şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Şöyle önlem alıyoruz, böyle önlem alıyoruz diyen var. Birazcık o yaş grubuyla böyle şakalardan dolayı, haşır neşir olduğumdan dolayı söylüyorum. Çocuklara karşı birazcık kontrolde kurnaz olun sevgili arkadaşlar. Birazcık kurnaz olun. Tüm ebeveynlere selam ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çocuk büyütmek zor çünkü. Birisi rahatsız olmuş da. Hani şeyden. Yüksek ihtimal kullanıyor galiba. Sen rahatsız oldun diye ben yasa dışı olan, suç olan bir şey.

Bizim alt kat kapatılsın abi. 7/24 bir gelen bir giden var. Bir de aile evi. Tanımasak yanlış anlayacağız. Devamlı bir gürültü, devamlı bir giren çıkan, devamlı bir etkinlik.

Abi çocuk şubeden selam olsun. Demin Cemre adında bir memurdan bahsettiniz. Hangi ilde çocuk? İstanbul. Siz hangi ildesiniz? Cemre'ler İstanbul'da. Hani trafikteyken İstanbul'daydı, bilmiyorum. Çocuk şubeye geçti, il değişti mi bilmiyorum ama İstanbul'daydı.

Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Durumlar nasıl? Sadece şeyi sormuyorum. Trafik durumunu sormuyorum. Hani genel anlamda durum soruyorum değerli dinleyenlerim. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Hem trafik durumu hem genel anlamda durum nasıl? Özellikle İstanbul'a sesleniyorum. Dün yaşanan olaylardan sonra. Çünkü su gitti, izi kaldı biliyorsun. 0500 36 901 8902 536 901 8902.

Ankara Çankaya Eskişehir yolu yoğun. Ayrılık beni vurdu. Adana'dayım. Trafik yok, yağmur yok. Havada yağmurdan hemen sonra oluşmuş güzel bir toprak kokusu. Abi yarın falan böyle, hani bugün, belki yarın da öyle olur da, hani bugün birazcık böyle orman tarafları falan aşırı sudur. Aşırı cıvık, aşırı aşırı şeydir, çamurdur. Ama yarın falan var ya, ne kokar biliyor musun ya? Vallahi, vallahi diyorum.

Bursa Çevre Yolu Ankara istikamete şu an. Maraş'tayız, trafik yoğun ama sizinle güzel. Sağ olun abi, çok teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Teşekkürler. Erzurum'dan bildiriyorum. İstanbul'dan farkı kalmadı diyebilirim. Alt geçitler özellikle. Peki. Şebboy ara verelim demiş. Doğuştan sonra verelim Şebboycuğum.

0: Şu an %35 Şişli yine kırmızı ama arkadaşlar ya. Bunu bir daha göremeyebiliriz. Dur şunu bir şeyini çekeyim ya. Fotoğrafını çekeyim. %35'i de gördük deriz ya. İstanbul trafik yoğunluk haritası. Şöyle. Evet. Bir dakika. Tamam, çektim. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz.
1: Reklam. Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya Cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
6: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
9: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
10: Umran Oto Ekspertiz.
11: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
9: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri. Ekspertize Dino Bile.
11: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine

4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan.

0: Rantadan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz. Hey.

Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasına.

0: uygulamasını aç, yazını şimdiden planla.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

Afyonkarahisar, Kütahya yolu açık. Yarın tam off-roadluk hava demiş efendim. Değil mi? Arabalar çamur olacak. Yıkamaya 5000 lira isteyecekler. Evet ya. Yani.

Bana dua eder misin? Bugün doğum günüm. Şöyle söyleyeyim. Ben genelde doğum günü olanlara şey diyorum. Geçmiş yaşında yapmayı isteyip yapamadığın her şeyi bu yaşında yaparsın inşallah. Amin amin amin. Bursa'dan selamlar. Şehir içi otobüs şoförüyüm. Heykele doğru gidiyorum. Trafik akıcı durumda peki.

Manisa çok enteresan bir yer oldu Serdar. 11 sene önce geldim. O zaman belki de bir tek ben varmışım gibi gidiyordum yolda. Şu an bazen önüm manasız bir şekilde tıkanıyor. Sonra durduk yere açılıyor. Sen bazen diyorsun ya önde bir dayı var duruyor diye. Burada gerçekten öyle. Öndeki dayı birdenbire durabiliyor. Ve o durduğu zaman bütün Manisa duruyor demiş efendim.

0: Ya bir şey merak ettim. Acemler nasıl? Acemler. Çünkü bu Mahmut Bey'de bile trafik yok. Yani acemler nasıl acemler? Acemler'de şu an dinleyen varsa, oradan geçen varsa filan. Hani acemler nasıl acaba? 536-901-8902. Acemler nasıl? Van mesela, İpek yolu. Nasıl oralar? Ankara'nın kilit noktaları nasıl? Antalya mesela, Lara filan nasıl buralar? Ama acemleri hususi merak ettim. Pamukkale yolu bomboş. İncin top oynuyor Serdar demiş efendim.
1: Tek bir sözle tarif edersem yıkılıyorsun yine bu akşam.
0: Acemler kilit demiş efendim.
1: Kaçtı diyorken
0: hava... Acemler normal yani, normal hali kilit hali mi? Aa, anlamadım yani. He? Sormadın ama Konya merkez orta. Ya sormadıysan da yaz, sana zahmet. Acemler pazar yeri gibi abi. Lara açık.
1: Gece kopmam lazım. Hedefi bulmam lazım.
0: Van İpek yolu iyi. Peki. Acemler her gün olduğu gibi. İstanbul'da bugün okulları yok ya, ondan etkilenmiş. Bizim burada her şey var demiş efendim. Ankara İstanbul Kızılay yolu kilit. Acemler aynı Serdar. Hayatımda ilk defa Mahmut Bey'de trafik yokken acemlerde trafik olduğunu görüyorum yazmış efendim. Hangisindesiniz abicim ya? Hangisini gördünüz, hangisindesiniz ya? Mevzu biter, ben ufaktan ufaktan gider sevgili dinleyenler. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum değerli dinleyenlerim. %35'lik bir İstanbul trafiği bırakıyorum size. Diğer yerlerde normalin altı birazcık. Acemler hariç, acemler hariç. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Ben Deniz Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Alem. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
3: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var. Kaybetmek yok.
2: Reklam.
4: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor.
5: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
2: Her ev güzel istikbalde.
3: Tablet deyince vatan.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Reklam. Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
4: Garanti BBVA Emeklilik.
3: Saat 18. Bu bir reklamdır.
5: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
7: UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş bugün saat 22'de Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nin ilk haftasında saat 19.45'te Finlandiya'nın Kupyon ekibine konuk olacak. Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19 Ekim saat 20'de oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Terfin bugün Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak.
6: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
7: BIST 100 endeksi 12.011 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
6: Alem FM yol durumu.
7: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 49 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 31 dakika.
6: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
7: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.038, yarım altın 21.583, çeyrek altın 10.795, gram altınsa 6.624 liradan alıcı buluyor.
6: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
9: Alem
6: FM hava durumu.
7: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 15, Ankara 13, İzmir ve Trabzon 21, Antalya 24, Adana ve Diyarbakır 23, Kayseri 20 ve Erzurum 18 derece.
8: Paraflay'ın katkılarıyla.
9: Güzellikler dünyası.
6: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
8: Paraflay'ın katkı.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: Şimdi için bak, huzurlu bir şekilde yayına giriyorum. Mesaja bak, teşekkürler Şevval. Şimdi bak işte, şarkıyı ayarla, organize et. Bugün çalacağıma dair dünden Şevval'i uyar. Dün ne dedim ben sana?
1: Bu şarkıyı girişe alalım.
0: Yarın girişte ben bu şarkıyı çalacağım, bunu girişe alır mısın Şevval'cim dedi.
1: Evet.
0: O dedi ki abi şu anda sistemde bulamıyorum. O zaman dedim edin ve lütfen yükle. Sen ne yaptın?
1: Yükledim.
0: Tam bir görev insanı yükledi ve sistemde önüme koydu. Yayına giriyorum, mesaja bak. Teşekkürler Şevval. Yani ya bütün içimdeki yayın yapma şevkimi zaten yayına girmeden önce trafiğe baktım. Yani İstanbul'da ya daha doğrusu drive time diye tabir ettikleri, ki bence öyle bir time'ın kalmadığını düşündüğüm bir zaman diliminde. Yani sabah 7-9 akşam 18-20'ye drive time derler radyolar.
1: Evet.
0: Yani sürüş saati, bu saatlerde daha çok radyo dinlenir. Radyoların en değerli saatleridir. Para olarak, reklam veren olarak. Hep bir yayına girmeden önce yayıncı bir bakar trafik durumuna yani. %35'i gördüm, bir moralim bozuldu. Ulan bugün de dedim trafik yok be, şakalar boşa gidecek dedim falan. Öyle kendimce öyle bir şey oldum. Neyse dedim ya, çok güzel bir eserle gireceğiz dedim yayına şimdi dedim. Ben dinledim sonuna kadar zor dayandım, mikrofonu artık açtım ve eşlik ettim. Mesaja bak. Muhammed diye bir dinleyicimiz şimdi de mesaj atmış. Aa özür dilerim abi, sen mi seçtin? Allah Allah.
1: Dili sürüşmüş bence onun.
0: Ya devireceğim ya vallahi billahi. Sevgili dinleyiciler, iyi akşamlar diliyorum. Saygılar efendim. Nankör bir meslek. Nankör bir kitle. Nankör bir zaman diliminde yaşıyoruz. İnşallah keyfiniz yerindedir. Hemen programın girişinde bizim canımız ciğerimiz İzmir'de Cenk'imiz var. Cenk Elgin bizim internet yayınlarımızın size sunum bölümünde iş ortağım, yani çözüm ortağımız diyelim daha doğrusu. Cenk Elgin ve ekibi, selamlarımızı göndeririz. Bu hizmeti de bize ta İzmirlerden ve Bursalardan, iki ayrı lokasyondan kendisi bu hizmeti veriyor. İnternet yayınlarımız size ulaşıyor ya, hani arada böyle böyle lak diye bir kesilme oluyor bazen, çok nadir olsa da oluyor ya, onların bütün sebebi bizden değil. Onu bilin yani. Evet, bizden de olduğu oluyor ama Cenk bazen böyle yapıyor. Tam böyle giriyorum WhatsApp'a, bir şey yazacağım, haberim var yazıyor. Direkt bak. Öyle de işine sağlıktır, şeyi çok çalışkan bir adamdır. Selam edelim, saygılarımızı gönderelim. Sevgili Cenk Elgin'e. Şevacığım ne yapıyorsun canım benim?
1: İyi, ne yapayım, hasta oldum.
0: Evet, bugün herkes hasta. Bugün herkes hasta. Herkesin elinde bir ağrı kesici, evet. Ateş düşürücü. Bir de bu üst solunum yolları dediğimiz, bu işte burun, boğaz, efendime söyleyeyim göğüs kafesi kısmındaki, evet, o doluluk herkeste vardı. Herkes birbirine mesafeliydi bugün. İnşallah bana geçmemiştir. Ama ben böyle biraz nanem olayımdır. Hemen yakalarım yani, o virüsü şey yaparım, yakalarım, alırım.
1: Muhtemelen geçecek bu arada. Geçmiş olsun, benden geçmiş.
0: Allah razı olsun. Hasta olmadan geçmiş olsun mesajlarınızı alalım sevgili dinleyiciler. Zaten yayından hemen önce sevgili Lig Radyo'dan Erke suratıma hapşurdu. Yani bende hastalık yok ama kanka dedi. Bak ha, ben böyle suratına baktım bir yanda. Bende yok bir şey dedi. Tamam oğlum, bir şey var demedim ya. Hemen bir savunmaya girdi zaten. Hemen savunmaya girince dedi ki bunda bir şey var belli ki. Hastalığın geldiğini nasıl anlıyorsun? Bu dinleyicilere de soralım. Hastalığın size uğradığını nasıl anlıyorsunuz? Evet Şevo'cum söyle bakayım.
1: Burnumun içi yanmaya başlıyor.
0: Güzel. Ben de mesela su içerken içemiyorum. Hastalığın geldiğini öyle anlıyorum.
1: Neden?
0: Herhangi bir hastalık bu arada yani. İlla üst solunum yolları enfeksiyonu değil yani. İçemiyorum. Suya isteğim gidiyor.
1: O tatsız bir şey gibi geliyor değil mi?
0: Evet. Suya karşı arzum gidiyor yani. Su ihtiyacımı duşla karşılıyorum. Bari deriden nüfuz etsin diyorum yani. Hasta olduğumu öyle şey yapıyorum, hissediyorum. Üşürsem anlıyorum diyen var. Sabah boğaz ağrısıyla uyanıyorsam anlıyorum diyor hasta olacağımı. Evet. İştahım kaçıyor diyenler var. Karımı daha sevdiğimde anlıyorum demiş Selahattin Bey ya. Karımı daha sevdiğim zaman anlıyorum. Selahattin demişken, bu arada bizim Selahattin'in yakışıklısı sevgili Özgür'e de selamlarımızı gönderelim. Yanaklarından öperim. Özgür Asaf. Çok çok severim onu.
1: İnanılmaz güzel bir çocuk.
0: Dünyanın en tatlı çocuğu,
1: evet,
0: olabilir.
1: Küçük vallahi burunlu.
0: Evet. Cenk Elgin'in de burnundan öpüyoruz. Az önce selam söyledik, burnundan öpmedik. Onu da burnundan öpüyoruz. Kıymetli bir isimdir efendim. Tekrar söyleyelim. Oğlum hastaysa... Allah çok hızlı gitti mesajlara. Biraz yavaş gönderelim lütfen. Bunu çok hızlı... Şimdi bizim de kullandığımız WhatsApp web tabanlı bazen kilitleniyor. Dalım ağrıyor demiş efendim. Hasta olacağımı öyle anlıyorum. Dalım ağrıyor. Bilir misin dalım ağrıyor ne?
1: Dal bacak mı?
0: Yok değil. Dal sırt.

0: Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da sırta dal derler. Dalım ağrıyor derler. Evet evet.
1: Kapıyı şaka mı bu?
0: Doğru, gerçekten öyledir. Dalım ağrıyor. Kapıyı kapat, dalıma vuruyor. Mesela, yani rüzgar sırtıma geliyor anlamına gelir o. Al, bana niye inanmıyorsun? Google diyor şu
1: evet,
0: anda ya.
1: Doğruyum.
0: Ne tamam. Yazıyor? Ne yazdın? Ne yazdın da ne yazdı?
1: Dalım ağrıyor ne demek yazdım?
0: Ha, neymiş?
1: Diyor ki Anadolu'nun bazı yörelerinde halk evet. Ağzıyla sırtım ağrıyor veya boyun omuz bölgesiyle sırtın üst kısımları için kullanılır.
0: Ben ne yöresel dedim? Bir. Ben ne
1: tam
0: dedim?
1: Olarak bunu söyledin. Sana inanmadığım için üzgünüm haşmetli padişahım.
0: Bu arada karısını az seven Selahattin ben değilim, bunu belirtir misin demiş Selahattin. Az önceki Selahattin'le bu Selahattin ayrı Selahattinler, onu söyleyeyim. Yanındakilerin tavırlarından anlıyorum. Yanımdakilerin tavırlarından anlıyorum. Bakıyorum biri hapşuruyor, biri burnunu siliyor, biri gözüm sulanıyor diyorsa aha diyorum, eyvah diyorum, geliyor diyorum. Geliyor. Hasta oluyorum diyorum demiş. Hastalığımı böyle anlıyorum. Keltoş yeni geldik ailecek, canımsınız Ayşe Hanım, çok güzel fotoğraf. Ha, evet evet evet evet Ayşe Hanımcığım, teşekkür ederiz. Denizlerle böyle şifreli konuşmalarım olur. Evet. Oğlumun hasta olmasından ben de hasta olacağımı anlıyorum. Yargınım ağrıyor. Yargım neydi ya? Ben bunu biliyordum, yargı.
1: Yargı bence o zaman dal arkaysa. Yok, yargı değil. Da ön mü?
0: Değil değil değil. Yargı neydi? Antalya tarafında kullanıyorlar bunu, yargıyı. Ay Allah, bulamadım. Böğrüm ağrıyor, düşüm üşüyor ve hasta olacağımı anlıyorum. Kemiklerim sızlayınca anlıyorum. Sinüzit yüzünden sol gözümü açamıyorum. O zaman anlıyorum hasta olacağımı diyenler var. Abi aşağı doğru kafamı eğdiğimde burnumdan su akıyor demiş. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama benden iğrenmeyin. Burnunu mu çektin sen?
1: Evet. Acil silmem lazım.
0: Şu an senden tiksindik. Arkadaşlar canlıydı da burun çekildi az önce ya, inanabiliyor musunuz? Dur bari kapatayım burnunu, sümkürecek mi?
1: Yok. Şöyle sileceğim ucundan.
0: Şöyle bir ses geldi bak.
1: Tutamadım.
0: Dur ne konuşuyorduk biz? Yani şeyi konuşuyorduk. Bu burnundan su gelme olayı vardır ya. Bu şimdi denizde çok daldığın zaman da olur. Denize çok atlamışsındır tekneden, bilmem neden, işte sahilden, kumsaldan, bilmem ne. Çok suyun altında kalmışsındır, burnunun içine şeyi girmiştir, su. Onu anlamazsın. Kafayı böyle aşağı eğip, ki yemek yeme molalarında olur o. Kafayı aşağı eğip su akar.
1: Bir de genzinde hissedersin.
0: Bravo. Onu. Su kontrolsüz bir şekilde akar burnundan. Bir de hastalık da işte dinleyicimizin söylediği gibi o içerideki o sıvı iyice su kıvamına geliyor. Abi kontrolsüz bir şekilde akıyor ve olur olmadık yerlerde akıyor. Benim gibi aşırı konsantrasyon problemi olan insanlarda, aranızda bunlar var biliyorum. Ağız hafif ayrık olur. Çok defa sizden saklamayacağım bunu. Annem şu anda dinliyorsa gülecektir. Hala yaşım 40. Aşırı konsantreysem ağzımın kenarından bak, ama aşırı konsantre olmam lazım. Böyle
1: odak.
0: Kopmam lazım. Odak, oradayım yani falan. Buradan yaparım.
1: Ay çok kötü ya.
0: Kötü ama öyle yani. Bu
1: istemsiz ya.
0: Bu kadar özelimi yani. Dinleyicime de anlattığım için kendimden nefret ediyorum be. Vallahi billahi ya. Alem FM'de show devam eder. Uğur Motorlu Araçların katkılarıyla. CF Motor'un katkılarıyla.
2: Bir adım atsan bana doğru. Görüversen sonra beni, halim varsa yalnızlığım. O da bunu görse.

Tamam, o bölümün sesini kısayım da siz aklınızdakini söyleyin. Yani, tamam. Markaya giriyor diye ben söyleyemiyorum. Şimdi orayı kısacağım, siz söyleyin, tamam mı? Arabada kendiniz.

0: Bak reklamın gücü. Şarkının orijinali bu. Ya bu şarkı reklamdan sonra yapılmadı. Bu şarkı vardı diye reklamı yaptılar. Ama reklamın gücü abi. Şarkının önüne geçti. Gaziantep'e selam çaktık, saygılarımızı sunduk. Şimdi bilmeyenler niye kıstığımızı anlamadı. Boş versinler, çok önemli değil yani. Aman deyin geçin, anlamadım bir manyak bunlarda. Öyle deyip geçin efendim, şey yapmayın. Şimdi bu akşam mevzusunu verelim. Bu akşam mevzusu şu, benim en sevdiğim mevsim geldi. Ben bayılırım soğuk havalara, hastasıyımdır. Buz gibi olsun, donalım falan yani. Öyle olsun. Şimdi bugün onu konuşacağız ama şimdi kış, tamam kış gelmedi şu anda, doğru sonbaharı yaşıyoruz ama biz kış gelmiş gibi bugün konuşacağız. Ya nasıl yapalım bilemedim. Konu da çok da hoşuma gitti. Şevval dedi ki abi erken değil mi? Şimdi orada konuyu şöyle yapacaktık. Oh be kış geldi. Yani önü veya arkası sizdeydi hani, tamamlayacaktınız. Şevval dedi ki abi çok erken, bunu Aralık gibi yapalım dedi. Dedim ki yok olmaz, Aralık gibi olmaz, konuyu bir kapar dedim. Biz yapalım dedim, şimdi ne yapalım? Oh be kış geldi, oh be soğuklar geldi. Ya işte oh be soğuklar geldi diye yazabilirsiniz esas. Ama kış geldi, geldi yani, kış geldi de fırtına. Diyebiliriz aslında.
1: Dün fırtına vardı her
0: dün
1: yerde.
0: Neler vardı.
1: Dün neler oldu yani.
0: Dün acayip şeyler vardı. Çok kötü şeyler yaşandı hakikaten. İnşallah tekrar olmaz. Galiba 19 yani dur bakayım ortalama 50-60 yıl önce bu kadar bir yağış olmuş. Bir de şimdi çok ciddi bir yağış vardı. Oh be havalar serinledi, oh be soğuklar geldi, kış geldi, artık ne diyorsanız deyin. Devamı sizde, önü ya da arkası. Aradan sonra şov devam eder. 536-901-8902 536-901-8902 reklamlardan sonra sizi bu şarkıyla karşılıyorum. Ne zamanı reklamlardan sonra? Oh be kış geldi, terlemeden yürüyüş yapacağım demiş. Bak, mis gibi dinleyici. Direkt konuya katılım sağladı. Hemen kalibre olana bayılırız. Var olun kalibrasyonlar. Oh be kış geldi, yazın aldığım botumu giyeceğim demiş. Aa güzel. Önden, aa ya hiç öyle yapıyor musun? Önden alıyor musun bize? Yazlığı kışın, kışlığı yazın.
1: Tabii tabii. Ben 3 tane bot aldım.
0: Aferin tasarruf Ağustos'ta. İnsanı. Tasarruf woman. Reklamlardan sonra bu muazzam eser bizde efendim.
2: Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Böyle bir
3: dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Böyle bir
3: dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
5: var. İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
6: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
7: Bahçeada'ya benden tam puan. Ev almanın
8: kolayı Ege Yapı. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Mmm, bu tatlı aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velker'den vitamin D3K.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
2: Renew. 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
1: Renew.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcell'li ol, hızlı ol.
5: Türkcell'le bağlan hayata.
6: Reklam.
7: Bonuslu olunur mu?
8: Olunur.
7: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
8: Olmaz.
7: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
9: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
10: Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakaların Fatih Yıldırım.
11: Yusufçuğum, ilk aşık olduğun ünlü.
12: Abi ben ilk karıma aşık oldum ya. Başka da kimseye aşık olmadım.
11: Ya tamam oğlum, inandık buna ya, inandık.
12: Şey yapalım yani, hani oradan yürüyelim.
11: Oradan bir kanaat notu ver bana. Verdim. Ünlü ama, ünlüyü soruyoruz, ünlü.
12: Hadise hastayım ya.
11: Hastayım mı?
9: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Programa kendisini armağan ettiğimiz sevgili Özgür Asaf diyor ki, oh be kış geldi, doğum günüm yaklaşıyor. Hediyelerimi ayarlayın diyor yani. Oh be kış geldi, bugünün mevzusu, ya da oh be soğuklar geldi. Bolu yolunda mahsur kalma keyfimize çok az kaldı diyor. Bolu yolunda mahsur kalınca çok keyif alıyoruz demiş. Biz de kaldık geçen sene mi? Önceki sene mi neydi? Bolu yolunda mahsur kalmıştık, çok keyifliydi. Bir yerde kış şartları gereği mahsur kalmak dünyanın en lezzet şeylerinden bir tanesi. Bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadıysanız yaşayınız efendim. Valla.
1: Bildiğin mahsur mu kaldın?
0: Mahsur kaldık, bildiğin mahsur kaldık.
1: Kim kurtardı?
0: Kimse kurtarmadı efendim. Şöyle, Bolu'nun bir köyünde dağ evinde kalacaktık. Eşimin, tamam. Eşiminin. Çok bastırınca zincirimiz de yok.
1: Tamam.
0: Hiçbir şeyimiz yok. Yolda kaldık. Bayağı araba gitmiyor yani.
1: Karkış.
0: Karkış. Aşırı yağıyor. Biz Bolu merkeze gideceğiz. Oradan da 15-20 dakika köyüne gideceğiz bir de yani. Bolu'dan hemen önce bir yer var. Neresiydi oraya? Düzce mi oluyor?
1: Düzce.
0: Düzce. Düzce otobüs terminaline çok yakınız. 10 dakika. Dedik ki terminali arabayı bırakalım otobüste gidelim. Terminali bıraktık arabayı.
1: Tamam.
0: Terminale yakındık çünkü.

0: Kaya kaya terminale gittik.
1: Ciddi misin?
0: Valla arabayı terminale park ettik. Otopark parası da vermedik. Yol kenarına park ettik. Valla bak.
1: Nasıl döndünüz oradan?
0: Oradan otobüste gittik. Otobüste Bolu merkeze geldik. Bolu merkeze bir taksi durağı bulduk. Taksici abiler gitmiyor köye.
1: Tabii. Korkarlar.
0: Korkuyor ama haliyle tabii. Yani. Çok korkuyor. Gitmem. En sonunda bir tane taksici abi geldi durdu dedi ki ben size götürürüm dedi. Lastiklerimi yeni aldım dedi. Zincir de yok. Kış lastiği. Bindik ve gittik. Götürdü bizi sağ olsun. İsmini şu an hatırlamadım ama. Aa dur telefonumu kaydetmiştim. Adını söyleyeceğim. Bolu'da bizi alan adam diye kaydettim. Adını söylemem lazım abi. Bolu'da. Vallahi bak öyle kaydetmişim biliyor musun? Yemin ediyorum. Bolu'da İsmail Işık diye bir abi. Hatta Bolu sigorta taksiden. Bolu merkezde sigorta taksi diye bir yer. İsmail Işık bizi alan adam diye kaydetmişim. Öyle güzel bir adamdı ki. Arkadaşlar Bolu sigorta takside İsmail Işık abimizi görürseniz eğer ne olur kendisine teşekkürlerimi iletin. 10 numara bir amcaydı. Yaşı da biraz vardı. Yani belki 10-15 taksici alamam götüremem dedi. Tamam anlıyorum anlayışla karşılıyorum. Geldi o bu abimiz dedi ki gençler ben size bırakırım gelin dedi.
1: Ve o delikanlı çıktı. İsmail Işık abi.
0: Ha, ben de bana diyorsun zannettim. Şey diyeceksin zannettim. Delikanlı çıktım masaya 1000 dolar bıraktım. Öyle diyeceksin zannettim. Evet efendim İsmail neydi? İsmail Işık. Bolu sigorta taksiden namı diğer Hızır Aleyhisselam. Vallahi geldi bizi bıraktı ya. Bir de dönüşte de geldi aldı. Oh be kış geldi soğuklar geldi. Rahat rahat vapurda boğaz turu yapacağım demiş. Müzeleri gezeceğim. Oh gezeceğim. Bizim Banu Hanım yazmış. Oh be kış geldi etek ve çizme kombinleri başlıyor. Başlasın diyor. Yalnız artık şeyleri duyarsınız sağdan soldan. Valla montu artık değiştireyim 5 yıl oldu. Kaç yıldır aynı montu giyiyorsun?
1: Ben hiç aynı montu giymiyorum ki.
0: Seneyi değiştiriyorsun.
1: Yani şöyle yok ya yani 2-3 kere giyiyorum bir montu.
0: Bir yıl saçmaladın şu
1: öyle
0: anda.
1: Gerçekten. Bende mont bağımlılığı var ama koleksiyonum var.
0: Hayır ya bir dakika yeni mont mu alıyorsun varoları mı değiştiriyorsun?
1: Ya şöyle mesela
0: senin baban ne iş yapıyor sen bak. Bu radyodan kazandığın ne olacak şey değil bu. Baban ne iş yapıyor?
1: Şöyle şimdi ben bir mont alıyorum. Hı-hı. İşte bordo mesela. Kaç kere giyeceğim ki onu?
0: Hiç. Benim... Aman. 1-2.
1: Bir de hepsi benimkiler ya gerçekten böyle özenle seçilmiş montlar oluyor.
0: Şu an
1: oluyor.
0: Sana nasıl uyuz olarak biliyor musun? Halktan uzaklaştın şu anda.
1: Evet uzaklaştım. Halk öyle biri sen... değilim aslında. Bir
0: vallahi öyle biri değil. Öyle, yani çabuk toparla buradan.
1: Normalde hiç öyle biri değil.
0: Kardeşime veriyorum de bir şeydi. Ha öyle akrabalara.
1: Zaafım var öyle diyelim zaafım var.
0: Zaafım var kardeşime zaafım. Veriyorum.
1: Heh, evet. 1-2 kere giyebiliyorum sonra giyemiyorum.
0: Kapitalizmin kölesiyiz efendim.
1: Evet.
0: O be kış geldi balık tutacağım diye ama bir Mesut Uğur var. O be kış geldi diyor. Hafta sonları köydeki evde mangalın üstünde ne, maşinga yazmış. Maşinga ne ya? Soba başlığı mı diyecekti acaba anlamadım. Yani sobayı diyor işte. Karda mangal sucuk ekmek yapacağız. Oh be kış geldi diyor. Allah! Arkadaşlar bu kış yapmadıysanız bir şey yapın. Ne biliyor musunuz? Kocaeli'de Kartepe'de. Zirveye çıkarken herhangi bir yerde durup sucuk ekmek yapın, siz yapın. Ama çöplerinizi ortalığa bırakmayın ha. Ben bir İzmitli olarak orada yani çok görüyorum o çöp yığınlarını. Aman, aman abi. Yediğin gibi bunu topla git. Hatta biz radyo ekibi olarak gidelim. Biz evet. Gitmiştik 3-4-5 sene önce gitmiştik. Ekipçe gitmiştik. Vallahi çok eğlenceliydi, çok keyifliydi. Ben bunu organize edeceğim.
1: Benim tanıdığım bir yer var bu işi yapan.
0: Ne işini yapan?
1: Tanıdık böyle Kocaeli tarafında sanırım. Dağ evleri var.
0: Dağ evlerine mi gidelim?
1: Evet.
0: Kalmalı.
1: Kartepe'de evet.
0: Biz kalmalı gitmemiştik. Şöyle gitmiştik. Ekipçe gitmiştik. Yol üstünde bir yerde böyle durup sucuğumuzu yaptık.
1: Evet.
0: Sonra o tepedeki otele gelirken sağda Karadenizli bir abimizin yeri var, böyle dubleks bir yer. Sobası var, çayı var. Orada çayımızı da içmiştik. Çok keyifliydi. Biz de orada horon etmiştik. Oh be, kış geldi diyor. Mikroplar ölecek. Umut Bezgin'i de anmadan programı bitirmeyelim. Oh be, kış geldi. Geceler bitmez, sabahları gece kaldığımız yerden uyanırız. Oh be, kış geldi. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sobamızı yakacağız sonunda demiş Mahmut Gül. Zaten gönderdiği fotoğrafta da adam gülmüş. Vallahi Mahmut abi fotoğraf göndermiş bir tane de, 13 Ekim'de göndermiş. Oh be, kış geldi. Evet, İbrahim mesajını okuduk, yeter, gönderme artık. 125 defa göndermiş. O be, kış geldi, ısınamayan kocam bana muhtaç kaldı diyor. Aa. Bekarlar bilmez bunu. Tabii kışı çiftler çok sever. Biz yazın mesela çok kavgalıyız. Çok ayrıyız. Kış çiftlerin en sevdiği mevsimdir kış. Çünkü birbirlerine yakınlaşıyorlar. Zaten de hep biz bunu yayınlarda hesaplarız. Sabah yayınlarında daha çok hesaplarız. Birçoğunuzun doğum tarihi... den geriye doğru sayınca kışa denk gelir.
1: Aralık. Hep Aralık, farkında mısın?
0: Ya Aralık, Kasım, evet. Ocak, Şubat, zaten bunun haberini okuduk biz yakın zamanda. Sabah yayınında Kafa Açan Uzman'da bunun haberini okuduk. Ya bu da mı tesadüf? Hani ateistler bunu da açıklasın bir Allah aşkına. Arkadaşlar, kış çiftlerin en sevdiği aydır. Bu da ispatıdır. Aramızda 10 kişiden 9... Doğum tarihi ne?
1: Ağustos.
0: Ulan benim de Temmuz olmadı ya.
1: Olmadı bizde.
0: Bizde olmadı ama aranızda olanlar vardır. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Mevzu şu: oh be soğuklar geldi, oh be kış geldi. Mevzu bu, aradan sonra devam.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
4: Sen ne kadar akıllı, ne kadar iyi bir insansın ya. Helal olsun sana.
5: İçeriğin aynı olması, bıraktığı tadın aynı olduğu anlamına gelmez. Bahçıvan peynirin farkı, ambalajda yazanın çok ötesindedir. Trakya'nın lezzetini taşıyan en kaliteli sütü seçeriz. Çiftlikten fabrikaya kadar kontrol ederiz. Her üretimi doğrular, bağımsız kontrollerle güvence altına alırız. Ve işin içine 40 yıllık ustalığımızı katarız. Çünkü iyi peynir sadece neyle yapıldığıyla değil, nasıl yapıldığıyla da farkını gösterir. Bahçıvan, peynir sevgimizin özeni çok.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
9: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak vaza başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.

0: karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın. Bim var benim. Ekspertise Dino bile. Ama dememek için Emma Sigorta. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
5: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Emrah'cığım, kendini internetten alsan yorumlara ne yazardın?
9: 10 numara mal yazardım.
7: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Yorum ama yine söyleyeyim. Valla ben soğuk insanıyım ya, sıcak sevmiyorum ya. Vıcık vıcık kokuyor bir de ya. Ben koku takıntılı bir adam olarak sevmiyorum. Kışın en kokan yer bile az kokuyor. O yüzden ben kışçıyım, bilmiyorum. Bu arada Temmuz Ağustos dedik, en çok bizimki uyuyormuş.
1: Evet.
0: Geriye doğru sayınca yani.
1: Bir parmak hesabı yaptığımda Aralık
0: Kasım çıktı. Evet, Fatih Bey, Van'dan Esra ben. Oh be, kış geldi diyemeyeceğim çünkü kat kat giyineceğiz. Tabii Van'dan yazınca öyle oluyor tabii.
1: Tabii. Evet.
0: Erzurum'dan bir dinleyicimiz de az önce yazmıştı. Kendisi okuyamadık mesajı, öyle giydirmiş bize. Oğlum ne oh be Silan yazmış. Kat kat giyineceğiz, kilolu görüneceğiz yine demiş. Yaz kadınıyım ben. İyi akşamlar, iyi yayınlar, saygılar. Esra Müküs yazmış efendim. Esra Hanımcığım çok teşekkür ederiz, var olunuz. Yaz kadını.
1: Ben de yaz kadınıyım.
0: Ben de çorap kadınıyım.
1: Sen giyersin giymezsin, beni ilgilendirmiyor.
0: Beni ilgilendirmiyor. Serdar Ardıç, oh be kış geldi diyor. Zenginlerin havası bu havalar demiş efendim. Hiç kış tatili yaptın mı hayatında?
1: Evet.
0: Ben hiç yapmadım.
1: Yaptım. Bolu'ya gitmedin mi?
0: Yok kız, öyle bir tatilden bahsetmiyorum ben. Kış evet. Tatili dediğim böyle kayak, gözlük, işte sopalar bilmem ne falan, önce yürüyüş falan, anladın mı? Kışta otele gidip kalmak gibi. Biz şeyde kaldık, ne derler ona?
1: Ağaçev
0: gibi bir şeyde kaldık. Hem öyle söyleyeyim, sobalı bir ev yani.
1: O zaman
0: bir kış tatili değil yani. O kafa dinlemeye kaçmalık bir yer. Kış tatili dediği, dinleyicinin de dediği, zenginlerin yaptığı kayak, otelde kalma falan. Akşamları kolun kolun giyinip saçma sapan bir DJ'in çaldığı, saçma sapan müziklere eşliğinde bilmem nerenin donduğu ama soğukta da DJ'ye para verdi, Gülen az daha eğlenelim şeyinin estiği şey ortamlar, onu diyor yani.
1: Ondan bahsediyor.
0: Tamam. Bir şey söylüyordum, böldüm seni galiba.
1: Bence şöyle bir şey yapabiliriz ama hep beraber ekip olarak zengin tatilini yapabiliriz.
0: Yahu ne işimiz var Umut Bezgin'le Zeytin?
1: Çok güzel daha olmaz mı? Düşünsene bak. Sen, Umut abi, Serdar abi, Sena, ben
0: hep beraber
1: falan, hep
0: gidiyoruz.
1: Kot kot giyinmişiz, o saçma sapan DJ'yi dinlerken dans ediyoruz.
0: Çok keyifli geliyor kulağa. Güzel.
1: Bence çok güzel olur.
0: Şirketimiz bunun sponsoru olursa tabii ki de neden olmasın efendim. Alem FM sponsorluğunda tabii ki. Efendim, evet. Oya Hanım demiş ki, ay o kadar para verip üşüyeceğim bir de demiş, bu zenginleri anlamıyorum diyor yani. Kış tatili yaz tatilinden daha ucuza gelir bu arada, onu da uyandırırım diyor. Ufuk Büyük Yumak TV dinleyicimiz yazmış. Hiç kış tatili yapmadığı belli. Fiyatlardan da haberi yok. Oh be kış geldi diyemiyorum çünkü insan arasındaki gelir dengesini bozuyor kış demiş efendim. Sanatsal ayrımı gösteren bir mevsimdir diyor. Kış. O yüzden çok sevemiyorum demiş Özge Öztürk. Allah Allah. Özge Hanım, sizi bir aramak istiyorum efendim. İlginç bir bakış açısı.
1: Evet evet.
0: Ben ilginç insanları severim ve onlarla diyalog etmek isterim. Ne demekse. Diyalog halinde olmak isterim diyeceğim mi? Diyalog etmek. Özge Hanım açarsa tabii kendisine bunu sormak istiyorum. Bu soruyu yöneltmek istiyorum. Ne demek ki bu mesela, sanatsal ayrımı gösteriyor? Giyim kuşam ile ilgili sanat mı, onu mu diyor acaba?
1: Ya da müzeleri gezme olarak sanatsal ayrım.
2: Aradığınız kişi şu anda meşgul.
0: Bakın sanatsal bir ayrım. Sınıfsal abi demiş. Özge açaydın keşke ya. Birazdan yazar. Aa siz miydiniz, ben kazandettim. Özgeciğim aç çabuk telefonunu aç.
1: Sınıfsal yazacağını sanatsal yazmış.
0: Tamam şimdi anladım.
1: Tamam şimdi oturdu.
0: Evet, kış tatili aşırı pahalı, deli misin abicim demiş. Evet ben de onu söylüyorum. Kış tatili yapmayanlar kış tatilinin ucuz olduğunu zannediyor. Kış tatili aşırı pahalıdır. Sırf o gözlük 12 bin lira.
1: Tabii.
0: O kar gözlüğü var.
1: Kar botları.
0: Çok
1: bir
0: pahalı.
1: De teleferikten fotoğraf çekeceksin, o bile 2 bin lira bir fotoğraf.
0: Ya, bir de teleferik de pahalı.
1: Tabii o da pahalı.
0: Her şey pahalı arkadaşlar.
1: Anca turla.
0: Bu kadar. Oh be kış geldi diyor. Sobanın üzerinde ekmek kızartacağız diyen. Ya bugün ne kadar çok dinleyicimizin sobası varmış, onu anladık. Herkes onu yazıyor. Sobanın üzerinde mısır yapacağız. İşte ekmek kızartacağız. Portakal kabuğu, mandalina. Geldi. Bunu bir fantezi olarak mı yazıyorsunuz? Bunu gerçekten yapıyor musunuz? Ben uzun zamandır yapmıyorum. En son işte bahsettiğim Bolu'da yapmıştık o evde. Bahsettiğim yerde yani. Nerelere gittim, nerelere? O ape kış geldi, kestane kokusu mis gibi gelecek diyor burunlara diyor.
1: Ay evet.
0: 2 sene önce Bursa'ya gittim kış tatiline, hala borcunu ödüyorum. Hocam niye illa kayağa bağlıyorsunuz? Karı koca...

Oh be, kış geldi. Mevzumuz bu efendim. Çiftler genel itibariyle ısınamayan kocam, ısınamayan karım bana muhtaç oldu yazıyorlar. Oh be, kış geldi, bana muhtaç oluyor. Oh be, kış geldi, azıcık üşüyeceğiz demiş. Suat da demiş ki abi, yaz mı kış mı demiş. Ben buraya hep söyleyeyim.

0: Önce Avrupa'ya gidiyoruz. Bir hafta geziyoruz. Vallahi Antalya'daki otelden daha ucuza geliyor. He, Ufuk Beyciğim. Tamam, belki böyle anladım. Sisteminizi anladım. Doğru söylüyor olabilirsiniz böyle bir şey ama biz ülkedeki kış tatilinden bahsediyoruz efendim. Yani evet. Avrupa'daki yaz tatili de ucuz. Onu söyleyeyim yani. Bu başka bir şey. Bunu konuşuruz. Bu
1: ekstra
0: ayrı bir şey.
1: Bir lüks gibi
0: yani
1: ya,
0: ülkemizin tatil kavramının pahalı olduğunu orada aynı fikirdeyim sizinle. Doğru söylüyorsunuz. O bir kış geldi diyemeyeceğim. Of kış geldi diyorum diyor. Çünkü neden? Kış temizliği diye bir şey var bizde demiş. Demet Hanım yazmış. Allah Allah. Yaz temizliği var da kışta mı var?
1: Var maalesef var.
0: Kışlıklar hiç çıktı mı? Dur önce sorayım, bir dinleyicilerimize sorayım. Onda kaçı kışlığını çıkardı? Sevgili dinleyenler, kışlıklar çıktı mı?
1: Ya çıktı gibi. Gibi gibi şu an. Çok benim kışlığım yok galiba.
0: Montlar çıktı mı?
1: Montlarım hep hazırda.
0: Sevgili dinleyenler, montlar çıktı mı efendim? Ne kadar, kışlıkları ne kadarını çıkardık? Ben bugün yazlık ayakkabılarımı kaldırdım mesela. Öyle bugün mi? Kaldırdım evet, bugün kalktı. Yazlık ayakkabım yok şu anda, hepsi kışlık. Botlar, yarım botlar vesaire var. Şu an onlar var. Kışlıklarda da evet, kışlıkları da çıkardık, montlar çıktı. Ben de %90 çıktı ya.
1: Ben seni hiç böyle çok kalın bir mont giyerken görmedim bu arada.
0: Çünkü yavrucuğum ev, otopark, araba, radyo. Radyo, araba, otopark, ev.
1: O yüzden değil mi?
0: Hep şey diyorum. Lan zaten şuradan şuraya yürüyeceğim, ne olacak? Şuradan şuraya ne olacak? Kazaklar çıktı, gerisine daha var. Çıktı. Valla 10'da 9 gibi duruyor. Çıkmadı diyenler de var. Montlar çıktı, kıyafetler yazlık. Atlet yerine fanillaları çıkardık. Köksel Hanım. Çıktı. Herkes çıkarmış. %70'i çıktı. Abi seni nasıl görecek zaten kalın montla? Sen başlayalı daha kaç ay oldu diyor. Bir de o var tabii, şey o.
1: Hayır, ben kışın gördüm seni.
0: Biz kışın başladık. Tabii. Aa doğru.
1: Tam hem de kışın kış
0: girişin
1: oldu.
0: Girişin ne zamandı senin?
1: Şubat'ın sonunda.
0: Şubat
1: doğru.
0: Gibiydi doğru. Şubat, evet. Mart, Nisan hatta evet. Ve Mayıs'ın ilk zamanı.
1: İki ay kış yaşadık yani
0: doğru,
1: beraber.
0: Doğru valla. Valla bizim kışlıklar çıktı demiş efendim. Evet, Christmas Market'e mi gidiyoruz diyor. Gidin ama ben Christmas Market'e gidenleriyle konuştum. Şu an yayında söyleyemeyeceğim ama bir cacık yok dediler. Cacık demediler ama öyle dediler yani. Bir şey yok dediler. Christmas Market fanları var biliyorsun.
1: Ben.
0: Ne olur gidin.
1: Çok güzel bir şey bence.
0: İşte gidenler öyle söylüyor. Vallahi bir cacık yok. Çünkü Avrupalılar asosyal insanlar. Yani ikili ilişkileri yok, diyalogları yok. Bir an önce eve girerler, akşam oldu mu bir daha çıkmazlar. Eğlence kültürleri zayıf, Avrupalılar öyle. Hep öyleymiş. O yüzden böyle şeyler organize ediyorlar. Christmas Market dedikleri o. Ortaya bir tane paten pisti. Orada kayıyorlar. Ondan sonra çikolatadan Noel Baba şeyleri, şemsiyesi bilmem ne.
1: Etrafta Noel Baba geziyor.
0: Etrafta Noel Baba geziyor veriyor falan. Evet, o, bu işe Christmas Market dediğiniz bu. Ondan sonra eğleniyorlar, evlerine gidiyorlar. Saygımız sonsuz. Sonuna kadar saygılıyız. Babaannem yün donunu giymeye başladı, kış geldi demektir diyor. Karadeniz'de böyle demiş Emirhan. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli. Şevo sizi arayacak. Mevzu şu. Oh be kış geldi. Mevzu bu. WhatsApp'tan ara beni yazmanızı bekleriz. Hanımlar ve beyler.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
5: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
6: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
5: Bahçeada'ya benden tam puan.
7: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazanmak.

0: günler. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Tadan altına ne ararsan Mizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
2: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 360 bin TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
4: Bellona, Bellona.
5: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Wow!

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Turbo marş günü.

0: Öykü. Civil'de 30. yıl dönümü kampanyası başladı. 6-18 ay cepli bebek montlar 550, 2-13 yaş çocuk montlar 750 TL'ye Civil'de.
1: Civil çocuklar için.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli'ye bağlan hayata.
7: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş bugün saat 22'de Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak. Trabzonspor ise Konferans Ligi'nin ilk haftasında saat 19.45'te Finlandiya'nın Kupyon ekibine konuk olacak. Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 19

0: 9 Ekim saat 20'de oynanacak Trabzonspor Beşiktaş mücadelesini Cihan Aydın yönetecek. Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Terfin bugün Sırbistan ekibi Partizan'ı konuk edecek. Maç saat 20.45'te başlayacak.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 49 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 52 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 24 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası akıcı 31 dakika.
1: Alem FM hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 15, Ankara 13, İzmir ve Trabzon 21, Antalya 24, Adana ve Diyarbakır 23, Kayseri 20 ve Erzurum 18 derece. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Gamsız hayat diyor sana. Cihan geldi. Cihan'cığım iyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsınız Cihan Beyciğim?

0: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sesiniz çok güzel geliyor, biliyor musunuz?
0: Sizinki de her zamanki gibi, radyodan daha güzel.
1: Tam böyle evlenecek erkek tonu.
0: Maalesef.
1: Ne, hangisine maalesef?
0: Evliyim.
1: Bir dakika. Maalesef evlendim maalesef mi, yoksa evlenemedik maalesef mi?
0: İkisi de olabilir ama şimdi
1: can lütfen bana açık ol, lütfen birbirimizi kandırmayalım, lütfen açık ol, bunu samimiyetle soruyorum. Hangi maalesef?
0: Ya evlendir ya, şu anda çok zor duruma sokuyorsunuz beni ama.
1: Oğlum özdeyi başa al, normal kuralı cümle kur ya. Özde yüklem, önünüzde tümleç yüklem.
0: Ama çok tehlikeli bir özne yüklem var.
1: Ben bak şöyle kuracaksın bak. Ben pişmanım falan. Evet.
0: Pişman değilim.
1: Ben maalesef dedim çünkü... Oradan yürüyorum, evet, buyurun. Ben maalesef dedim çünkü...
0: Ben maalesef...
1: Dedim çünkü...
0: İlk evlenmişim.
1: Güzel. Bir de kış geldi tabii. Kışta geldi ya, bir de o da var tabii.
0: Evet.
1: Hani evli olmanın avantajı olarak...
0: Ya kış gelince tabii daha iyi oluyor yani.
1: Çiftler ayaklarını ısıtıyor birbiriyle. Öyle bir şey vardı. Aşkım çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Yapıyorlar böyle şeyler.
0: Çok soğuk oluyor. Çok çok soğuk oluyor.
1: Değil mi efendim? Ayakları çok soğuk oluyor. Üşümüyor sürekli. Üşüyor sürekli, bir yerleri üşüyor hanımların. Değil mi?
0: Evet.
1: Dur bakayım, Ebru Hanım geldi. Bir de Ebru Hanım'a sorayım. Ebru Hanımcığım, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Ya Şevval'cığım, şu hattan niye almıyorsun? İkinci hattan buradan almıyorsun.
3: Telefon düşmüyor.
1: Allah Allah. Onu o zaman Selahattin abinin bir söyleyiver. Hemen onu bir halletiversin. Para verdik kardeşim. Allah Allah ya. Ebru Hanım, özür dilerim, kusura bakmayın. Kendi kişisel teknik problemlerimize sizi yorduk. Bağışlarınızı efendim. Daha Hollanda'dan arıyor Ebru Hanım. Az önce Can Bey dedi ki, Ebru Hanım, kadınların sürekli bir yerleri üşüyor. Bıktık ya, bu nedir diyor. Üşüyor mu, bir yerleriniz üşüyor mu Ebru Hanım?
2: Çok.
1: Nereniz?
2: Maalesef haklı.
1: Anlamadım. Bir daha söyleyin.
2: Maalesef haklı.
1: Ha, ya bir
2: ellerim yerim, hiç ısınmaz.
1: Ellerim ısınmaz. Şevo?
3: Benim her yerim sıcacık ya. Ya ya ben çok sıcak kalıyorum.
1: Vallahi kadınlar genelde üşür ama ya. Ben de kendim bildim bileli, etrafımda ne kadar kadın varsa ya eli soğuk, ya ayakları soğuk, ya bir yer burnun ucu soğuk, kulağı ısınmıyor. Sürekli bir yerinde bir...
3: Burun bende de var, evet, tamam. Burnu ekleyebilirim.
1: Oh. Nasıl bir tane buldu. Cihan Bey, sizin her yerin sıcak mı efendim?
0: Benimki sıcak ya. Sıcak kanlıyım. Ellerimde sıcak, her yerim.
1: Gereksiz
0: sıcak.
1: Bir gerginlik var yayında şu an. Fark hissediyor musunuz onu Ebru Hanım?
2: Biraz. Bende de var aslında ama.
1: Evet. Sizde böyle bir utangaç bir ton da var sanki Ebru Hanım. Ay, Ebru'da öyle bir hava var ha. Bilmem vallahi bilmiyorum. Böyle bir şeyler var sizde böyle.
2: Ya ben çok yazdım. Arayın, müsaitim diye. Hiç dönüş olmadı. Bugün hiç beklemiyordum. Çok sevindim.
1: Eyvallah, biz de mutlu olduk. Ta Hollanda'dan, Hollanda'dasınız ya efendim. Şimdi bize çok yazar diye arayamıyoruz. Kusura bakmayın Ebru Hanımcığım. Ama bugün demek ki bugüne şeymiş, kısmetmiş. Cihan, daha önce Hollanda'ya gittin mi Cihan?
0: Efendim hocam?
1: Hollanda'ya gittiniz mi daha önce?
0: Yurt dışına daha şu anda hiçbir çıkışım olmadı. Görevim icabı. Bir yere çıkamıyorum.
1: Yurt dışına hiç mi gitmediniz efendim?
0: Yok, gitmedim.
1: Ya Keşanada mı gitmediniz?
0: Ya hem imkanım olmadı, hem de 20'li yaşlarda işte memur olarak atandıktan sonra yurt dışına çıkabilmem için yeşil pasaport lazım, biliyorsunuz. Diğer şekilde biraz daha ücretli oluyor.
1: Evet,
0: çalışıp da onları o seviyeye düşmemiz lazım. Şu ana kadar nasip olmadı ama Allah nasip ederse.
1: Ebru Hanım.
0: İleride bir gün çıkmayı düşünüyorum.
1: İnşallah Cihan Beyciğim. Ebru Hanım, peki Hollanda'yı tavsiye ediyor musunuz? Cihan Bey'e Hollanda'ya gel diyebilir misiniz? Öyle bir yer mi Hollanda?
2: Çok güzel. Çok güzel. 26 senedir yaşıyorum. Çok memnunum. Çok düzenli, çok temiz.
1: Belediye çalışıyor.
2: Bilmiyorum.
1: Belediye, Hollanda Belediyesi çalışıyor.
2: Çalışıyor.
1: Hollanda Belediyesi. Siz neresi Hollanda'nın, neresi Ebru Hanım?
2: Arnhem şehri.
1: Neresi?
2: Arnhem.
3: Annem.
1: Annem.
3: Annem.
1: Annem.
2: R harfi var. Arnhem.
1: Abi ya, bir gerizekalıyı anlatır gibi anlatır mısın size? Vallahi anlayamıyorum. Arhem.
2: Öyle oluyor, evet.
1: Arhem şehri. Arhem. Mi? Doğru mu?
2: Bir de ne var? Arnhem. Birazcık telaffuzu zor.
3: Arnhem.
1: Arnhem.
2: Evet.
1: Cihan hiç yardımcı olmuyor. Öyle dinliyorsun orada ya. Allah Allah.
0: Çok zor geldi yurt.

0: çıkmayınca da hiç müdahil
1: olmak. Oğlum ben de Hollanda'ya gitmedim. Yani gidecektim, karım isim vermedi, gidemezdim. Hollanda olmaz dedi. Aa, Arnhem, buldum. Hollanda. Çıktı karşıma. Evleri çok güzelmiş bu Arnhem'in yalnız.
0: Başka
1: evet.
0: Güzel olan?
1: Ne bileyim oğlum.
2: Amsterdam çok güzel. Udrecht çok güzel.
1: Adam evli, evli. Adam evli, Amsterdam'a nasıl gidecek? Ebru Hanımcığım, Cihan Bey evli. Siz orayı kaçırdınız da bağlanırken. Biraz Amsterdam bekar işi bir yer ya.
2: Ama ben gitmesini söylemedim ki.
1: Yok, bekar işi ya biraz Amsterdam. Değil yani, mi? Bekar işidir biraz Amsterdam.
0: Tabii ki.
1: Öyle bir yerdir. Ebru Hanım hemşireymiş arkadaşlar bu arada.
3: Evet.
0: Aa, ben de sağlık memuruyum. Enstekken.
1: Ne yapalım, halay mı çekelim şimdi sen sağlık memuruysan Cihan?
0: Hayır, sağlıkçılar olduk yani.
1: Sağlık olsun.
0: Sağlık olsun.
1: Güzel şakaydı, hadi beni kutlayın.
0: Çok güzeldi.
1: Ebru Hanımcığım, kaç yıldır hemşiresiniz efendim?
2: 17.
1: Ebru Hanım şey, evet hayır'a bağlanmış gibi değil mi? Yani evet hayır dememek için çok zorluyor.
3: Gibi böyle.
1: 17.
2: Ama çok heyecanlıyım.
1: Kız farkındayım, ben de bunu kullanıyorum. Ebru böyle bak, 17. Amsterdam. Arnhem. Karadeniz. Ankara. Mutlu. Bak, hemen tek kelime yerliyorum. Cihan Beyciğim, siz sağlık memurusunuz. Ebru Hanım hemşire yazdırmış buraya. Bu ayrım neden, önce Cihan Bey'e sorayım. Sağlık memuru ne, hemşire ne?
0: Ya hemşire, ya benim görevim aslında sağlık memuru olarak tıbbi sekreter olarak geçiyor. Gerekli yazışmalar, mali işler, personel hizmetlerine bakıyoruz.
1: Evrak kürek. Öyle yani, evrak derler.
0: Hemşireler daha çok hastalarla ilgilenen kısım.
1: Ebru Hanım, hemşireler iyi kazanıyor mu Hollanda'da?
2: Maalesef ya, o kadar iyi kazanmıyoruz.
1: Dört kelimeyle cümle kurdum. Bu hız, bunu kaldıramayacağım. Çok iyiydi. O kadar iyi kazanmıyoruz. Peki bir hemşire Hollanda'da ne kazanıyor? Aylık?
2: Valla değişebiliyor. 1500 euro ile 2800 arası.
1: Arkadaşlar
2: değişiyor.
1: Türkiye'deki euro ile çarpmayın.
3: Neden?
1: Şu an herkes orayla çarpıyor.
3: Niye ki?
1: Ebru, şu an herkes Türkiye'de euro ile çarptı, biliyor musun?
2: Evet, biliyorum. Zaten buradan gittiğim zaman, izne gittiğim zaman maaş bir kıyaslaması oluyor, euro ile TL'nin çarpımı oluyor. Ondan sonra herkese bir gözlerde böyle bir büyüme oluyor.
1: Belertiyorlar gözleri. Dur, Cihan'a sorayım. Evet. Ne, 1500 euro mu dediniz Ebru Hanım?
2: Evet.
1: Cihan, 1500 euro ne yapıyor bizim ülkede?
0: Vallahi
2: 70 bine,
0: saati 75,
2: 70 bine yakın abi. Ya.
1: 70
0: ama bin. O zaman biz daha fazla alıyoruz. Gitmesine gerek yok. Gelsin burada çalışsın.
2: Ama bu en düşük kıdeme.
1: Daha üstü var onun. Yani Ebru rahat.
2: Ebru'nun rahat 5000 eurosu var.
1: 5000'i vardır onun da, neyse yani. 5000'i vardır
2: yok,
1: tabii.
2: Yok
1: yok. Yok mu? 3000 falandır o zaman.
2: Yok.
1: 2000 var mıdır?
2: Var.
3: Bu arada 83 bin euro.
1: Allah bereket versin
3: Türk
1: abi.
3: Türk parası, pardon.
1: Kocası da 2 bin alsa. Allah bereket versin ya. Gayet güzel para yani.
3: Çok iyi. 2 bine bakayım.
1: Evet. Ebru Hanım, evli misiniz?
2: Evliyim.
1: Kocanız ne iş yapıyor efendim?
2: Makine operatörü.
1: O da işte 2 bin alsa oğlum.
2: Yok, Allah biraz bereket fazla.
1: 3 bin alsa.
2: Biraz daha fazla.
1: Arkadaşlar. Peki Cihan'a soralım, sonra Ebru Hanımcığımıza soralım. Cihan Beyciğim, oh be kış geldi. Devamı sizde efendim, buyurun. Oh be kış geldi.
0: Oh be kış geldi diyemeyeceğim Fatih Bey, özür dileyerek.
1: Olsun.
0: Çünkü yazın geliyor. Ben bir tane, üç, Allah bağışlarsa 3 tane evladım var, ellerinizden öper.
1: Allah bağışlasın.
0: Ortancamız futbolla ilgilendiği için yazın sıcağın altında, kışın yağmurun, soğuğun, ayazın altında. Bir ellerimiz üşüyerekten onun başında beklemeye, getirmeye yapmaya yatıyoruz.
1: Çocuğa yandan uyarıda bulunuyor musunuz? Oğlum ellerini önde tut diye böyle. Çünkü
0: yok.
1: O yaşlarda çok topa maruz kalıyoruz çünkü.
0: Onlar, o kendisi otomatik olarak sokuyor zaten. Zaten idmanla çıktı, soğuk oldum, direkt eller orada.
1: Evet abi, ben çocukken çok darbe almışızdır. Bu ciddi bir uyarı bu arada. Erkek ya çocukları bazen, futbolda evet birazcık kantarı topuzunu kaçırır.
0: Hanım dikkat ediyor ona. Diyor ki böyle
1: oğlum dikkat et.
0: Sorunlarımla ilgili sorunlarıma ellemeyin.
1: Dikkat edin diyor değil mi peki efendim?
0: Evet.
1: Soğuk sevmiyoruz diyor Cihan Bey. Yaz seviyoruz diyor. Çünkü çocuğu futbola götürüyoruz. Peki Ebru Hanım.
0: Yazda sevmiyorum. Yazında yanıyoruz.
1: Oğlum ne seviyorsun? Bahar mı istiyorsun? Ne istiyorsun ya?
0: Ya böyle arada bulutlu bulutsuz, bir yağsın bir yağmasın gibi öyle bir şey olsun yani. De çok sıcak olduğu zaman olmuyor, kışın da olmuyor.
1: Abi meteorolojiye bağlıyorum, kendini anlat. Ben burada şey yapamayacağım şimdi. Peki Ebru Hanımcığım, kış geldi oh be falan var mı?
2: Vallahi birazcık kıskandıracağım sizi ama benim kış bahçem var, verandam. Altında da şöminem var.
1: Of be.
2: Oh be diyorum, şöminemi yakıp verandamın altında.
1: Mis gibi vallahi.
0: Efendim, pasaportu aldığın zaman direkt Hollanda'dayım.
1: Hollanda'ya git, Hollanda'ya gittin de. Hollanda'ya gittin de orada hemen öyle kış bahçesi bahçesi olmuyor. Biraz çalışman lazım orada. Bir iki bini yapacaksın. Bak Ebru Hanım değil mi? Kaç yıl oldu Ebru Hanım Hollanda'da?
2: 26
1: yıl. 26 yılın sonunda artık. Şey yapmış.
0: Daha biraz daha var.
1: Biraz daha var mı? Peki Ebru Hanımcığım, ev sizin mi, kira mı?
2: Bizim.
1: Ya bir de öyle tatlı ki ne sorsak cevap verdi. Şöyle de diyebilirdi. Sana ne? Sana ne bu kadar şey merak ediyorsun? Diyebilirdi yani. Demedi. Ebru Hanım ne kadar kibar, nazik, Avrupa görmüş insansınız be. Valla.
2: Teşekkür ederim.
1: Türkiye'ye yolunuz düşerse mutlaka bekliyoruz.
2: Ya ben şeye çok üzüldüm. Ankara'ya gelmiştiniz.
1: Hı.
2: Ben de o zaman oradaydım.
1: Şaka.
2: Ama yeğenimin kınası olduğu için gelemedim.
1: Kınayı mı tercih ettin?
2: Çok üzüldüm. Yeğenimin kınası.
1: Ya Ebru, sana inanamıyorum ya. Yani iki dakika böyle bir saat uğrayamadın mı yanımıza Allah aşkına? En azından yer söylesen biz gelirdik kınaya.
2: Vallahi onu da düşündüm ama.
1: Şevvacığım hazırsan başlayalım. Kınayı getir aney kınay.
2: Ama inşallah bir dahaki sefere denk gelirsek eğer mutlaka gelirim.
1: Tamam, bekliyoruz efendim mutlaka. Cihan'ım.
2: Teşekkür ederim.
0: Efendim.
1: Baba görüşürüz.
0: Sizden son bir şey isteyebilir miyim?
1: Hayır tabii ki de, ne münasebet. Tabii iste tamam. iste şaka yapayım iste. İste iste tabii iste.
0: Ya oğlum Şevval'in hastası.
3: Ya.
0: Sizin de bayılıyorum, antrenmandan çıkar çıkmaz geliyor arabaya bindiğimiz zaman.
1: Bir de bunlar çıktı abi şimdi ya. Ya yandık ya, vallahi yandık ya.
0: Sadece böyle sizin hayranınız, ikinizin tamam. hayranı.
1: Şöyle yapıyoruz o zaman, şu an dinliyor mu?
0: Kulağımın dibinde böyle sokulu nefesi dibinde.
1: Ay Allah kulağımın. Be. Ebru Hanım'ı konuşturacaktım şevvalyerine. Yüzden... Bakayım anlayacak mı diyecektim.
0: Anlar sesini biliyor çünkü Şevval bir, çok tatlı diyor.
1: Bir alayım ya. Ben. Bir alayım, bir telefon alayım.
0: Hoparlör açayım mı?
1: Yok, telefonu ver, hoparlör açma lütfen.
4: Alo.
1: Yakışıklı, ne haber?
4: İyisin, nasılsınız?
1: Çok teşekkür
4: Bey.
1: Ederim de. Yani benim asistanıma karşı bazı hareketlerim var. Yok Şevval abla falan filan. Hani seviyorum onu falan. Biz burada Bostan Korkulu muyuz? Ha?
4: Evet.
1: Evet. İsmin neydi?
4: Eymen.
1: Eymen. Veriyorum Şevval ablana. Hemen bir merhabalaş.
3: Eymenci, beni özledin mi?
4: Hayır.
1: Hayır mı? Hayır. Oğlum Şevval ablayı telefonu istemedin mi?
4: İstedin mi? Öyle de değil yani.
1: Öyle de değil dediğin, özledin mi dediğin, sesimi özledin mi diyor.
3: Evet.
4: O anlamda evet.
1: Her şeye de kafası basıyor maşallah. Zehir gibi çocuk be. Eymenci, futbolların çok mu iyi?
4: Evet, severim tamam. futbolu.
1: O zaman Şevval ablası şöyle yap bence. Ben olsam şöyle yapardım. Eymen'e bir evet. tane bir not yaz. Tamam. Sticker göndereceğiz ya.
3: Evet.
1: Şevval ablandan diye böyle not yaz bir kağıda.
3: Evet.
1: Eymen'e öyle gönder.
3: Seve seve.
1: Eymen ne diyorsun?
4: Efendim?
1: Hiç anlamadı ki mevzu. Oğlum kağıt.
4: Anladım anladım.
1: Tamam, ne diyorsun, olur mu diyorum?
4: Olur olur benim için.
1: Bir de cool.
3: Koç burcu musun?
4: Hayır.
3: Nesin?
4: Kova.
3: Ha.
1: Bir kere tuttur şey var ya. Herkesin kere tutturamıyor ya. Peki Eymen, çok öpüyoruz seni.
4: Tamam, ben de sizi öpüyorum.
1: Ebru Hanım görüşürüz.
2: İyi yayınlar Fatih Bey.
1: Türkiye'ye gelirseniz size stikerleri elden vereceğiz efendim. Tamam mı?
2: İnşallah.
1: Tamam. Hadi alkışlarla uğurluyoruz. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. O kadar da değil ya.
3: Hayır dedi direkt ya.
1: Ne anladıysa acaba orada ne anladı?
3: O kadar da değil
1: o
3: ya.
1: O kadar da değil ya, Allah Allah. Seviyoruz da sadece seviyoruz. Evlilik falan teklif etmeyeceğiz diyor. Eymen ya.
3: İsmine de bayılırım.
1: Çok tatlı, çok.
3: Çok.
1: Evet, bak bak. 40 yaşında adamlar sizin hastanız olunca sıkıntı yok. 10 yaşında oğlan Şevval'e hayır hasta olunca mı problem? Direkt yazmış. Evet. Fatih Bey, çocuklarla diyaloğunuzu çok seviyorum. Bence baba olmalısınız. Hemen geldi Sinancığım. Öyle bir şey düşünmüyoruz Sinancığım. Çocuklarla da diyaloğum tamamen göstermelik. Şu an yayındayız diyor öyle. Ben dışarıda mesela çocuklarla diyaloğumu görseniz dersiniz ki bu çocuğu ben polise şikayet edeyim adamı. Beni yani. Hiç çocuklarla diyaloğum yoktur yani hiç.
3: Hiç öyle durmuyorsun bu arada.
1: Zaten değil, şu an yalan söyledim diye. Ben çocukları çok severim. Bayılırım.
3: Bence çocuklar da seni çok seviyor.
1: Evet, seviyorum çocukları, seviyorum. Ama şey yani böyle hakikaten çocuklarla diyalog böyle sıkılınca git artık seviyesinde. Bence bu seviye iyi.
3: Benim değilken iyi.
1: Evet çocuk. Abi yani çocuk öyle güzel.
3: Def edebiliyorum ya.
1: Evet evet ya, tamam yeter hadi git şimdi babana git. Şimdi mesela Eymen konuştuk. Tamam kapat şimdi babasıyla beraber. Yani bir o kadar.
3: O düşünsün artık.
1: 34 saniye abi bu kadar diye. Eymen'cim çok öpüyoruz. Eymen'e mektubunu yaz.
3: Tabii ki.
1: Sevgili Eymen, işte futbol hayatında başarılar diliyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.
3: Seni çok seviyorum.
1: Seni çok seviyorum. Belki ülkemizi ileride temsil edeceksin.
3: Geleceğin Arda Güler'i.
1: Evet.
3: İnşallah.
1: Evet inşallah.
3: Allah'ın izniyle hepsini yazacağım.
1: İşte bayraklı formamızı giyip ülkemizi işte falan böyle yani gaz ver iyice.
3: Ay sen de yaz. Şey yapacağım. Komando Marşı linki YouTube.
1: Niye o niye?
3: Onu da dinlesin çocuk.
1: Onunla beraber dinlesin.
3: Çocukla eğitelim tamam. Yani.
1: Seni çok seviyormuş bak, fanların oluştu.
3: Evet çok tatlı.
1: Küçük küçük fanların oluştu.
3: 30 evet. Yaşında da olsa fanım keşke.
1: Niye? Manyak mısın? Nasıl bir istek ya o? Allah. Şevo.
3: Yes.
1: İki telefon da alabilir misin?
3: Alırım.
1: Bir de olur, iki de olur.
3: Tamam.

Oh be kış geldi. Botlarımı giyebiliyorum sonunda demiş efendim. Boyun biraz kısa da demiş. Nasıl ya? He bot yüksekten sonra ben artık kafa gitti benim. Aa hakikaten ya doğru söylüyor bak. Kışın insanların boyu bir kademe daha artıyor değil mi? En az bir iki santim. Bizim Mustafa hocamız yazmış. Melek Karen de senin fanın. Ya Melek Karen'i çok özledim ya. Vallahi öpeceğim. Melek Karen'cim çok öpüyorum.

0: Kenan mı geldi? Kenan komutan, Kenan komutan. İyi akşamlar Kenan komutan.
1: İyi akşamlar Fatih Bey.
0: Nasılsınız efendim?
1: İyiyim. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk efendim.
0: Gel, laf olsun diye mi diyorsunuz? Gerçekten böyle düşünüyorsunuz efendim?
1: Yok, her işten çıkışta sizi dinliyorum. Cidden hani moralim bozuksa da.
0: Daha da bozuluyor. Moralim bozuksa da sizi dinleyince moralim yerine geliyor. Bu güzel bir ifade hakikaten.

0: Çünkü dinleyiciler böyle ifade ediyorlar kendileri. Ya mesela moralim bozuksa sizi dinliyorum, moralim yerine geliyor. Bir gün bir tanesine dedim ki Kenancığım, moralim bozuksa bizi dinlediğini, moralin şu yüzden mi yerine geliyor? Ulan bunlar bu kafayla moralleri yerindeyse ben niye moralimi bozayım lan gibi bir şey mi yani?
1: Yani onun gibi bir şey cidden.
0: Var ya böyle.
1: Sabahları uykumuzu açıyorsunuz Umut Eyvallah. Bey'le. Akşamları da moralimizi düzeltiyorsunuz Şevval Hanım'la.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. Dinleyici bazen öyle şeyler söylüyor. Valla intihar düşünüyordum, vazgeçtim. Bunlar yaşıyorsa ben niye öleyim dedim. Falan gibi bir şey söylüyorlar diye düşünüyorsunuz. Ne mühendisisiniz Kenan Beyciğim?
1: Elektrik elektronik mühendisi.
0: Allah bağışlasın. Hemen soralım. Oh be, kış geldi. Var mı cevabınız?
1: Ya ben her zaman kış geldiğinde kalın kıyafetler giyeceğim diye seviniyorum. Birazcık olası küçüklüğümden beri zayıfım.
0: Ha, biraz hacimli görünmek için.
1: Aynen.
0: Kenan abi, ben var ya çocukluğumdan beri ben de zayıfım. Abi bacaklar çıta gibi ya. İçlik giyiyordum, pişik oluyordum artık. Böyle kalın kalın şeyler giyiyordum alttan, içeriden. Seni çok anlıyorum yani.
1: Ya çünkü 1.93 boyundayım.
0: Kilo?
1: Boyda, kiloda zamanında hep 60 civarıydı.
0: Oo.
1: Şimdi birazcık kilo aldık da 70-75 civarıyım.
0: Yine zayıfsın abi, 70-75, evet. 1.90. Sen bayağı zayıfsın. Kilo alamıyor musun? Doktora gittin mi?
1: Ya genetik diyorlar genelde. Metabolizma hızlı diyorlar. O yüzden hani sağlığın yerinde bir sıkıntı yok. O yüzden devam et diyorlar bu şekilde.
0: Devam et mi? Bu ne otobüs muamelesi? Devam et, bekleme ama. Kenan, devam et. Abi olmuyor. Ben de çok doktora gitmiştim, sizi anlıyorum. Bazal metabolizmanız hızlı olabilir.
1: Evet, aynen öyle.
0: Anlamadın ama değil mi? Doğru söyle. Bazal metabolizma ne biliyor musun?
1: Yok, anlamadım, yine anlamadım.
0: Abi bazal metabolizma şeymiş. Doktor bana öyle demişti. Bazal metabolizman hızlı demişti. Uyurken dedi, uyanık bir insanın enerjisini harcıyorsun demişti bana. O yüzden sana yapılan muamele bana da yapıldı. Devam et dedi o da. Alamazsın dedi. Çok kasma dedi. Ya kilo bile alamazsın dedi. Devam et falan yapmıştı. Yaşlanınca alırsın dedi. Hakikaten yaşlanmaya doğru. 40'a doğru almaya başladım. Kilo almaya başladım. Çok kasma yani.
1: Ya sağlık sıkıntısı olmasın, o yüzden sıkıntı yok. Gerçekten. Kışları o yüzden sevmeye devam ediyoruz.
0: Evet efendim. Yanınıza bir daha geliyorum. Bir saniye bekleyin lütfen. Arzu Hanım Ankara'dan aradı. Arzu Hanım merhaba.
2: Merhaba.
0: Arzu Hanım bankacı Ankara'dan. Ankara'nın neresi?
2: Ankara'nın yeni mahalle şu an yeni mahalledeyim.
0: Ankara'nın dedin bir ilçe var, orayı söyleyeceksin diye o kadar korktum ki.
2: Yok demedim.
0: Kız nasıl korktum biliyor, kaldım böyle ya Arzu Hanım.
2: Yeni ben anladım.
0: Yeni mahalle mi dediniz?
2: Evet, yeni mahalle.
0: Zengin muydu orası ya?
2: Yani sayılır, evet.
0: Hadi bırak öyle.
2: Biraz daha iyi.
0: Aa, Kenan da Ankara'dan.
2: Evet. Ben duymuyorum hiç. Ha, Kenan Bey şimdi duydum, tamam.
0: Konuşmuyor yani, o yüzden duymuyor.
1: Her telden var yeni mahallede, öyle zengin fakir
2: yani, ayrımı evet, yok. Doğru, tamam. Evet.
0: Sen bağlanınca Kenan'ın bir morali bozuldu yalnız bu arada. Çok pozitif geliyordu ses tonu. Sen bağlanınca şu an ilgi azalacak ya ona, ondan herhalde.
2: Ha, iki Ankara olunca tabii.
0: Ondan mı diyorsun?
2: Öyle.
0: Bir dakika, Kenan sen de mi yeni mahalle?
1: Yok, ben Altındağ tarafındayım.
0: Altındağ?
1: Evet.
0: Abi.
1: İş yeri yeni mahallede.
0: Yeni mahalle ile Altındağ birbirini sevmiyor gibi hava oluştu şu an senin yüzünden Kenan. Kadıncağızı sadece bağlandı ya, bu kadar ya, Allah Allah.
1: Yok ya, estağfurullah.
0: Arzu Hanım şeyi seviyor musunuz? Kış seviyor musunuz? Bugünün mevzusu o. Kış geldi o. Oh.
2: Ben kışı seviyorum. Ankara'ya çok yakışıyor bence.
0: Değil mi ya? Hatta evet. Şiiri bile var. Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar, asfaltlar ışıldar, evet. Buz tutardı resmi yalanlar.
2: Bak. Aynen.
0: Hatırladınız mı?
2: Evet.
0: Bence asla hatırlamadınız.
2: Yılmaz Erdoğan değil mi?
0: Bravo. Puanlar mavi masaya. Arzu Hanım o zaman tamamlayın lütfen. Sonra Kenancığıma soracağım. Kış geldi, oh be. Buyurun efendim.
2: Oh be, kestane yiyeceğiz.
0: Sever misiniz efendim?
2: Çok severim.
0: Peki suda mı pişiriyorsunuz, yapıyorsunuz, fırında mı yapıyorsunuz?
2: Tavada.
0: Tavada değil mi? En güzel tavada oluyor. Kenancığım sence kestane nerede oluyor?
1: Bence sobanın üstünde.
0: Asla yeni mahallede değil ama, değil mi?
1: Aynen, kesinlikle.
0: Yeni mahallede Kenan'ı görürse dövecekler. Arzu Hanım, kışa yakışan bir yemek daha söyler misiniz bana lütfen?
2: Lahana dolması.
0: Güzel. 2-3 bir tane daha söyleyin efendim lütfen.
2: Kışa yakışan.
0: Üçüncü yemek.
2: Yani karnabahar falan herkes sevmez ama ben severim.
0: Seversiniz. Kenan, bize kışa yakışan 3 tane yemek söyler misin? Kışa yakışan.
1: Ya yemek değil de ben salebi çok seviyorum. Bir onu söyleyeyim, az önce aklıma geldi.
0: Bol tarçınlı.
1: Aynen. Hani camdan dışarı izlerken gayet güzel olur bence. Evet. Özellikle de Ankara'da az önce bayağı romantik şey yaptınız.
0: Evet.

0: anlattınız, o güzel olur. Onun dışında yemek
1: sen romantik
0: çok
1: adamsın.
0: Gelmiyor ya.
1: Sen yani... romantiksin. Bir tane söylesen de olur. Teşekkür ederiz sevgili Kenan. Arzu Hanımcığım, işinize kolaylıklar diliyoruz ama şunu da çok söylemeden ya. Geçmeyelim. Sevgili dinleyiciler, her bankacının masasının altında bir ısıtıcı olur. Ayakları ısıtmak için, doğru muyum Arzu Hanım?
2: Doğrusunuz.
1: Neden efendim? Bunu bana yani... açıklayın ne olur ya. Bu bir tek bankacılarda var sevgili dinleyiciler. Her bankada bankacının masasının altında bir tane yuvarlak. Şimdi markaya veremiyorum. Bir tane markanın ısıtıcısı var. Ayağı üfürüyordu üfürüyor. Üfürüyordu
2: yani
1: üfürüyor.
2: Şöyle, ben bir de büyük bir plazada çalışıyorum ama tabii merkezi sistem. Mesela yanmıyor klimalar.
1: Yanıyor da ısıtmıyor.
2: Bu gibi yani belli bir şeyde açmıyorlardı tabii, evet. Sıcaklığın altına düşünce. Ama her yeri cam ve esiyor yani.
1: Esiyor.
2: Üşüyoruz. Evet.
1: Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, şirketlerde iş sağlığı güvenliği uzmanları falan böyle artık başladı ya, yıllardır var biliyorsunuz. Bir optimum sıcaklık var, o sıcaklığın üstüne de geçmiyorlar, altına da inmiyorlar. Birçoğumuz da ısıtmıyor çünkü bizde kemiklerin ısınması diye bir şey var abi. Kemiklerim ısındı diye bir tabir var. Çok sıcak olduğumu mayışıyoruz, çalışmıyoruz. Soğuk olduğumu da çalışamıyoruz tabii haliyle. Hanımlar da önlemini alıyor. Seni mi düşünelim?
0: İşte zayıfım ya. Ekstra üşüyorum.
1: Yani zayıfsın, doğru, zayıflar daha çok üşür, doğru söylüyor. Kenan, ben senin orada olduğunu bile unuttum ya, biliyor musun? Arzu Hanım bağlanınca.
0: Çok güzel konuşuyorsunuz o yüzden. Dönmeyin.
1: Hayır, Arzu Hanım şimdi yeni mahalleden bağlan diyor, o yüzden sizi unutmuştuk, kusura bakmayın.
0: Ben Arzu Hanım'ı neden sevmedim mi? Yani daha da öyle demedim.
1: Ne dedi? Arzu! Arzu, ben ne dedim sana, bu adam sen bağlandığından beri sana uyuz oluyor dedim.
2: Niye böyle oldu?
1: Ne bileyim ben?
0: Çünkü bankacı, o yüzden.
1: Niye
0: yani
1: banka...
0: direkt oradan şey oldu. Kredi borcum var. Kredi verene kadar şen şakraklar, ondan sonra ulaşamıyorsunuz kendilerine.
1: Sanki Arzu verdi. Allah, o da maaşlı bir çalışan canım. Allah Allah. Değil mi Arzu Hanım?
2: Tabii ki canım.
1: Ama insanlar böyle bakıyorlar size, biliyor musunuz?
2: Biz kendi cebimizden ödüyoruz da sonra faiziyle.
1: Evet, öyle zannediyorlar. Peki. Evet, Arzu Özgün ta Ankara'lardan, Kenan'ım da ta Ankara'lardan. İkisi de İstanbul'da buluştu bu radyo programında. Alkışlarla uğurluyoruz. Var olunuz efendim.
0: Hoşçakalın.
1: Eyvallah. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız efendim.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
3: Hayır.
10: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
3: Renew.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
7: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.

0: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
1: Bahçeada'ya benden tam puan.
2: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök.

0: gün var. 14-18 Ekim Lizay Çarşı Pazar günlerini kaçırmayın. Yılda sadece bir kez gerçekleşen Lizay Çarşı Pazar günleri 14-18 Ekim tarihleri arasında tüm Lizay mağazaları ve online'da. Pırlantadan altına ne ararsan Lizay Çarşı Pazar'da. Kaçırmayın.
1: Nissan'da Ekim ayına özel fırsatlar. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 400 bin TL'ye varan nakit alım indirimi ve 1 milyon TL 6 ay %0 faizli ticari kredi avantajıyla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
3: Her ev güzel istikbal.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
5: Bonuslu olunur mu?
6: Olunur.
5: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
6: Olmaz.
5: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

seveni ne de gideni. Hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. E buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım

0: Evlere varıldı mı sevgili dinleyiciler? Ne durumdasınız efendim? Evlere varıldı mı? Yolda mıyız hala? Neceyiz? Halimiz nicedir? Durumlar iyi midir? Bana bir yazar mısınız efendim? Artık çünkü programın sonuna da gelmek üzereyiz. Kubilay geldi mi? Kubilay orada mı? Kubilay merhaba.
1: Merhaba.
0: Saygılar.
1: Saygılar bizden.
0: Ya bu saatte bağlanan dinleyicide şöyle bir hava olmuyor mu? Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor ama... sanki biz zorla aramışız gibi.
2: Sanki günün yorgunluğu saatleri yani gibi mi?
0: Şöyle oluyor bak, bu saatte bağlananda ama mesela bir önceki blokta yok.
2: Evet.
0: Bu saatte bağlananda şöyle oluyor. Ahmet merhaba diyorum. Merhaba. Nasılsın Ahmet? İyi. Yani ne oldu, niye aradınız anlamadım ben.
2: Sanki o yazmamış, biz gibi. Öylesine aramışız gibi.
0: Kubilay rahatsız olsan kapatabiliriz bu arada bebişim.
1: Yok, hayır, sıkıntı değil. O kadar kişinin arasından aranıyor olmak.
0: Ha, ona şaşırırım.
1: Tabii ki. Zaten bir buçuk ay önce falan bir aramıştınız. Hattan düştük. Tekrar dönüş yapmadınız.
0: Gözden düşmüşsün demek ki Kubilay. Sadece hattan değil. Gözden de düşürmüş Kubilay'cığım.
1: Hatta yani bir de o gün şeydi. Konuda şeydi. Ne onun ismi?
0: Neyi?
1: Benim mesleğimle alakalı olan bir şeydi.
0: Seni bir daha aramadık değil mi biz? Ama bir buçuk aydır evet. Dinlemeye devam ediyorsun. Bu terbiyesizlik de bize yeter, biliyor musun? Utandırdın. Vallahi utandırdın. Bu yaptığımız eşekliği ben üstüme alıyorum. Özür diliyorum sizden efendim canlı yayında.
2: Ben
1: rica
2: de.
1: Ederim lütfen.
0: Öyle.
1: Yok gerçekten. Hiç bunlara gerek yok.
0: Kubilay abi öyle diyorsan peki tamam. Kubilay abi kışı seviyor musun? Bugün mevzusu o kış. Oh be kış
1: tabii
0: geldi.
1: Tabii ki. Hı. Kış benim işim.
0: Nedir abi? Bir cevabın varsa alırız. Oh be kış geldi cevabı.
1: Terlemeyeceğim.
0: Çok mu terliyorsun?
1: Çok.
0: Nereden?
1: İnşaatta sürekli efor sarf ettiğimiz için.
0: Yok, özel bir terleme bölgen var mı diye.
1: Yani genel olarak bence erkeklerin terlediği yer bellidir.
0: Abi bu terleme işi kadın erkeğe göre değişiyor mu ya? Kadının terlediği erkek terdir. Koltuk altı genelde terler mesela, ben onu soruyorum yani. Bazı evet, insanların yani da boynu çok terliyor ya. Ay. İsmail Türüt terlemesi duruyor biliyorsun. Boyun terlemesi.
1: Genelde kilolu insanların enseleri terliyor
0: terler. Diyorum ben ama. Terler. Evet. Peki. Siz de mi Ankara'dan? Vallahi Kubilay da Ankara'dan. Bugün Ankara şov yapıyor ya. Az önce de iki Ankara vardı, siz de şey
1: evet,
0: yaptınız.
1: Evet biliyorum, o sırada araçtaydım ben, araçtan indim. Umudu kesmiştim zaten aranmam diye ama.
0: Evet. Zaten onu... Demek ki...
2: Umudu kestiğin anda olur derler ya.
0: Hayat öyledir.
1: Kesinlikle öyle oldu, aynen.
0: Hayat öyledir vallahi.
1: Aynen.
0: İstersin aman dersin, olur abi.
1: Evet, ben tek miyim yayında?
0: Yo, ben varım.
2: Ben de varım.
1: Yo, başka bir dinleyici var mı diye soruyorum.
0: Bir sürü dinleyici dinliyor şu an. Abi Türkiye 50 noktada yayındayız şu anda. İnternetten bütün dünya dinliyor.
1: Biliyorum. Zaten evdekiler de şu anda dinliyorlar.
0: Tamam, niye tek miyim dedin, onu anlamadım.
1: Sizle konuştuğumdan haberleri bile yok.
0: Evdekilerin mi?
1: Evet.
0: Şu an evde dinliyorlar mı?
1: Tabii.
0: Abi o zaman şöyle yapıyoruz. Şu an neredesin?
1: Evin üstün şey dışındayım.
0: Abi... Ya ne tatlı bir adam. Bu adam biz niye aramadık ya bir buçuk ay önce?
2: Gel, çok utanıyorum.
0: Harbiden ya. Kubilay abi, bundan sonra ara lan yazdığını arıyoruz.
1: Yok estağfurullah. Hatta o günün mevzusu da asansör.
0: Evet tamam, sen asansör işi mi yapıyorsun?
1: Evet.
0: Aynen. Tamam abi, kusura bakma, yoğunluktan olmuş.

0: olmamış. Sen büyük insansın, olgun bir insansın. Cahilliğimize ver, bağışla bizi.
1: Hiç estağfurullah, hiç sıkıntı değil.
0: Eyvallah.
1: Aradınız ya işte, affettiniz bir insanı.
0: Benim Anadolu'mun insanım öyledir oğlum, affetmeyebilir ya. Sticker tabii, gönderiyorum tabii. Sana sticker.
1: Gerçekten mi?
0: Valla.
1: Tamam.
0: Yeminime Kur'an. Yeminime Kur'an gönderiyorum. Sticker gönderiyorum. Tamam. Kubilay Helvacı tamam. Abimize. Ankara'ya selam ediyorum. Süren bitti. Seni alkışlarım.
1: Selamlar bizden.
0: Var ol abicim. Evdekilere selamlarımı ilet.
1: Aleyküm selam. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Aradan sonra geri geliyoruz ve final yapıyoruz efendim. Ayrılmayın.

0: TF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
0: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
1: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
0: Bahçeada'ya benden tam puan.
2: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Tatil biter, istikbalde fırsatlar bitmez. Seçili yataklarda %10 indirim ve yatak, vaza, başlık, set alışverişlerinize %10 ek indirim istikbalde. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 9 taksitle. Bu fırsat kaçmaz.
1: Hele güzel istikbalde. Oto Rapor,
2: Oto Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden.
1: Detaylar petrol ofisi uygulamasında.
0: Sen ne istersen o.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222. Ekspertise
3: Dino BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. BTTAVM.com
4: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlan hayata.
8: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
9: Yalan söylüyor.
10: Biraz çok yükseldim, biraz özür diliyorum. Devam etmiyor efendim, sonuna geldik. Bağlanıp bitiyor. Klasik biliyorsunuz yani, televizyonlarda, radyolarda bağlanır biter. Böyledir ya, bağlanır bitecek. Efendim Uğur Derin Dondurucu biliyorsunuz bizim yol arkadaşlarımız. Uzun zamandır yol arkadaşlarımız ve iyi ki de varlar tabii. 15. Uluslararası İBAKTEK Fuarındalar. Standları var orada. Gittiğiniz zaman bizden lütfen selamları iletin. Ekmek, pasta, çikolata, dondurma, üretim teknolojilerinden her şey var bu fuarda. Uğur da orada, sektörün önemli markaları hazır oradayken, Uğur da demiş ki yani lütfen kanka, sektörün önemli markaları varsa biz de olmalıyız. Ve bu yüzden Uğur Derin Dondurucu canımız ciğerimiz, yerli ve milli markamız Uğur'umuz da orada İBAKTEK Fuarı'nda. Giderseniz size hem dondurma ikramında da bulunurlar, hem de fuar bir gezersiniz, hem bir değişiklik olur. 15. Uluslararası İBAKTEK Fuarı 14-17 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de Hall 1 Stand 136'da orada olacaklar. 14-17 Ekim tarihleri arasında Uğur'un lezzetli sürprizinde kaçırmayız efendim. Dondurma sever miyiz?
11: Bayılırız.
10: Hangisini seversin?
11: Ben çikolatalı severim.
10: Çikolatalı. Ben de bayılırım. Muzlu ve kavunluyu seviyorum. Çok
11: ben
10: severim.
11: Ben her şeyi severim ya.
10: Gerçi dondurma fark olsun. Fark evet, doğru. Biz çocukken sadece yazın yenilebilen bir şey olduğunu söylüyorlar dondurmanın. Öyle değilmiş. Kışın da yenilmiş. Hatta kışın özellikle yiyin diyorlar bazı hastalıklarda. Dondurma iyi derler.
11: Evet, soğuk öyle, iyi geliyor.
10: Soğuk
11: çünkü.
10: İyi gelir derler. Severiz. Sevgili dinleyiciler, veda zamanı. Bizi en çok neresi dinledi? Bence bu akşam Ankara. Bana çok hızlı. Yani 5 saniyenizi almaz. WhatsApp'tan şehrinizi yazar mısınız efendim? 536-901-8902. 536-901-8902. Ben Ankara diyorum Şevo.
11: İzmir.
10: İzmir diyorsun. Bence Ankara dememek için İzmir dedi.
11: Ben
10: yoksa
11: Ankara,
10: o da benim de aynı fikirdeydi.
11: Ben Ankara diyecektim.
10: Bence de Ankara, ben bu akşam Ankara'nın şov yaptığını düşünüyorum. Yanaklarından ısırıyorum sevgili Ankara'nın. Ankara'cığım ısırıyoruz. Sevgili Ankara ısırdık. Ama şu an Trabzon şov yapıyor. Evet. Mesela.
9: Ne oldu lan? Bu ne? Antalya, Trabzon, İzmir, İzmir.
10: Sabah 7'de alayınızı bekliyoruz efendim. Sabah anam bekliyoruz.
12: Müziğin dehası bilen. Yürü be.
10: Elim çarptı özür diliyorum. Sabah görüşürüz. 22'de bizim Serdar var. Şevocuğum thank you'lardan bir demet.
11: Ben thank you.
10: Yarın bir aksilik olmazsa sabah görüşürüz. Sosyal medyada beni bulun. Evet, şu anda Ankara evet şov yapıyor. Ankara şu an şov yapıyor Ankara. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
13: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
8: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
14: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Aradığınız post cihazına şu anda ulaşılıyor.
5: Çünkü işletmelerin yeni postu cep telefonu. Tep cep postla tüm Android telefonlar anında post cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep post başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik post cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep, o kadar iyi ki tep.
6: Siz de markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı Bambi'ye satın. Karşılığında hediye çeki alın. Bu değiştirme kampanyasını kaçırmayın.

Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
2: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
7: Anlat

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: birazdan. Reklam. Ama dememek için
1: ama sigorta. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ayrılık deme bana, ne olur ne olur damarıma basma. Ya canımı anne hele bu adama, çünkü o artık sensiz olamıyor.
0: Birazdan. Reklam.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB+, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisi.

0: Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Reklam. Saat 21.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

Hanımlar beyler, herkese şakşamlar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile isteye bu saati açanına, radyolar arasında gezerken denk gelenden kadınla erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Saatler 22.10, tarih 15 Ekim, yıl 2026, günlerden Perşembe.

İyi geceler. Bu geceki yayın benzinli araç sahiplerine gelsin yazılmış efendim. Bakıyoruz hemen gelsin mi? Dur bakalım hemen. Benzinli araç sahipleri. Vay vay.

Gelebiliyorum benzinli araç sahiplerine sevgili dinleyenlerim. Başlıyorum benzinli araç sahiplerinin yayını. Fırat, inşallah iş bulursun Fırat. İnşallah iş bulursun Fırat. Burada mısın Fırat? Bir dakikan var Fırat. Hadi bakalım Fırat.

0: İyi yayınlar, iyi akşamlar, buradayım.
1: Eyvallah Fırat, inşallah iş bulursun. Fırat, inşallah iş bulursun. İnşallah iş bulursun, inşallah iş bulursun. Kardeşim. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Ha buraya Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp ve mevzu başlar. Konu önerisi var. Neymiş? Bu gece ayrılıkları konuşuyor. Ya yok abicim, boş ver. Herkes bizim gibi terk edilmiş insanlardan oluşmuyor yani. Bırak bu mutsuzluğu, bırak. Çok mutsuzsan bizi dinle, bize. Biz elimizden geldiğince şey yapacağız. Ne yapacağız? Dur bakayım. Sana unutturmaya çalışacağız. Güzel, güzel dinleyen. Ya da yakışıklı dinleyen, bilmiyorum hangisiysen. Erkek güzel olamaz diye bir şey var değil mi? Erkek olursa yakışıklı oluyor. Kadın olursa güzel oluyor. Kadın da yakışıklı olamıyor. Yani. Çok yakışıklı kız filan. Duydunuz bunu? Yok.

Yağışla alakalı uyarılar var biliyorsunuz. Cumartesi günü özellikle İstanbul'da yine bir sağanak bekleniyor. Hani öyle metrekare 200 kiloluk falan değil de 30-40 kiloluk falan yine bir sağanak ama. Şöyle bir şeye uyarıyor uzmanlar. Toprak suya doyduğu için daha emmez, sel riski daha fazla olabilir. Böyle şeyler duydum. Kendinize dikkat edin sevgili dinleyenler.

böyle günler için arabayı değiştirmeye karar verdim. Pikap alacağım yazmış. Şnorkel de şart ama söyleyeyim. Yani bazen görüyorum hani yok ya benim araba buradan geçer filan diye böyle arabayla suya dalanlar var. Hakikaten böyle kaput boyu suya dalanlar var. Araba geçer de arkadaşlar. Bir de hani bu yağmur suyu, sel suyu çamurlu olur. Sonrasında maddi olarak çok üzülürsünüz.

Nasılsınız Serdar Bey? Nasıl olalım? Dünya gibi, sizin gibi. Siz benim gibi, ben sizin gibi filan. Hani değişik bir iki gün yaşadık biliyorsun. Yine uyarı var, aman dikkat ediniz. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz canlar var. Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Ya bu afetin her türlüsünü yaşıyoruz abi. Ne bileyim yani, depremi yaşıyoruz. Ne bileyim, heyelanı yaşıyoruz, seli yaşıyoruz falan. Allah beterinden saklasın inşallah. Cumartesi için özellikle İstanbul'da yine şey var. Yine çok ciddi uyarılar var değerli dinleyenlerim. Haberiniz olsun. Yani inşallah yağmaz da. İnşallah yağmaz da. Uyarılar var, haberiniz olsun. Duyduğum en böyle gerçekçi yorumu dün gece galiba. Dün gece geç saatlere kadar şeydim, böyle televizyon başındaydım ben. Böyle baktım falan, işte kim ne diyor, ne yapıyor falan diye. Bir uzman abi. Abi dedi, abla galiba değil mi? Evet, bir uzman bir abla şey dedi. Dediler ki işte daha yağacak mı dediler. O da dedi ki, bak ondan duyduğumu aktarıyorum. Arkadaşlar bu dedi buluttur, yani bulut, yukarıda buluttur. Şu an rüzgar o tarafa doğru götürüyor. O taraf dedi Yalova ve ilerisi için. O tarafa doğru götürüyor. Ters bir rüzgar eser tekrar buraya gelir. Buna dedi bir şey diyemeyiz. Şu anda dedi o tarafta ve dedi rüzgar dedi o tarafa doğru gidiyor. Ama rüzgar ters olur. Bir daha dedi buraya gelir. Hani rüzgarı dedi öngöremiyoruz. Bir gün öder hesabı. Yaz tahtaya bir daha. Tut defteri kitabı. Bugün hanımla konuştuk, biz de karar verdik, biz de pick-up alacağız demiş Yalçın Bey Twitter'dan. Valla pick-up'ın tek şeyi, tek hatası dizel olması sevgili dinleyen, tek hata dizel. Satıyordum, vazgeçtim ben. Satıyor, vazgeçtim ben. 536-901-8902. Vazgeçtim dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Verdiğimiz kararları konuştuk. Verip uygulamadığımız kararları konuştuk. Vereceğimiz kararları konuştuk. Vazgeçtiğimiz şeyleri konuşuyoruz bugün. Ama bak, gözünü seveyim. Aşkımdan vazgeçtim. O beni hak etmiyor falan. Okumam. Boş ver, okumam. Vazgeçtim dediğimiz ne varsa canlı yayında Mavra'ya yön veriyor sevgili dinleyenler. Vazgeçtim dediğiniz ne varsa 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenler. Vazgeçtim dediğimiz ne varsa sevgili dinleyenler, neyden vazgeçtiniz? Buyurun yapıştırın. Şebboy, senden de bekliyorum. Şebboy bir konu yazmış ama yok o değil. Vazgeçtim dediğiniz ne varsa 0536-901-8902. Ayşe Hatun bir şarkı söylesin, mesajlar toparlansın.

Hanıma karşı haklılığımı ispatlamaya çalışmaktan vazgeçtim. İtalyan ehliyet almaktan vazgeçtim. Ehliyetsiz olarak araç kullanmaya devam ediyorum. İtalya'da. Vay, İtalya'da bir çılgın. İtalya'da ehliyetsiz araba cezası nedir acaba? Hani ehliyetsiz araba kullanmanın İtalya'da. Herhalde vardır değil mi bir cezası? Düşünsene cezası yokmuş. Evet. Vardır ama ya. Hani bence vardır.

Battım. Alışveriş yapmaktan vazgeçtim 2-3 aylığına. Diyet yapmaktan vazgeçtim abi. Diyete başladığımda 90 kiloydum. Hanım sürekli bir takım kumpaslar kurdu. Şu an 124,5 kiloyum. 90'dan 124,5 kilo. Maşallah. Kilo vermeye çalışmaktan vazgeçtim. Ülkemizin yemekleri buna hiç uygun değil. Doğru diyor. Vallahi doğru diyor. Sağlıklı beslen, çok yeme, çok yeme falan diyorlar. Devamlı mantı yapıyorlar filan yani. Anlatıyorlar falan. Bir yere misafirliğe gidiyorsun, mantı yapmış. Bir de bir saat anlatıyor. Diyor ki bir mantı yaptım var ya falan. Bir de el açmasa ev yapımı baklava var yemekten sonra filan diyorlar mesela. Böyle. Yani şimdi bunlar olduktan sonra ben nasıl vazgeçeyim ben? Nasıl vazgeçeyim, kime vazgeçeyim, bir de o da var yani. Laf var ya, manitadan ayrılırım yine de o baklava yerim vallahi abi.

Aradım ulaşamadım. Tişörtle alakalı bir şey yazılmış. Şevboy işaretledim. Al sana zahmet. İrem Su'ya bildir. Olur mu? Yüksek lisans yapmaktan vazgeçtim. İş yerinde bazı gereksiz insanlarla muhatap olmaktan vazgeçtim. Oyuncu olayım dedim fakat onun için de tanıdık bir dayım falan yoktu sanırım. Onun için benden vazgeçtiler demiş efendim. Aa, anneniz senarist değil mi? Eğer anneniz senaristse sıfır yetenekle çok seyredilen bir diziye iyi bir rolden girebiliyorsunuz. Aşk olsun. Anneniz senarist değil mi söyleyin, anneniz halletsin ya. Yani hiç sorun yok. Hiç. Hemen halletsin anneniz. Gündüz çalışacaktım. Çok bana göre değilmiş. Gece çalışmaya devam. İstanbul'a gelmekten vazgeçtim. Eve oyun konsolu alacaktım. Vazgeçtim. Oyun bilgisayarı alacağım demiş efendim. Wolfenstein'a başladım. The Old Blood'a. Bundan önce New Order'ı bitirdim. Şu anda Old Blood oynuyorum şu an. Eski bir oyun zaten de yani. Muazzam olmuş yani. Yani korku oyunlarında böyle hani çata çata ben Polat Alemdar olmak istiyorum diyenler falan varsa. Hani hikayesi falan. İki gündür oynuyorum, bayağı geldim. Ne zaman bitecek acaba dedim. Baktım daha %27'sini şey yapmışım, tamamlamışım daha. Benim için oyun şey ya. Hani böyle bilgisayar oyunları. Bundan önce God of War oynuyordum. Valla bitsin de bir daha oynamayayım dedim. Orada bulmaca var, burada bir şey var. Öbür tarafta gidip onu çözüyorsun. Buraya geliyorsun, kapının açılması açın bir bulmaca. Ya oğlum ben akıl sağlığımı koru, kafam boşaltmak için oyun oynuyorum. Daha çok strese giriyorum. Hiç sevmiyorum öyle bulmacalı bilmeceli falan oyunları. Hiç. Bu en güzeli Wolfenstein serisi. Castle'ı bitirmiştim zaten. Kaleyi bitirmiştim. New Order'a baktım. O tamam, onu bitirdim. Şimdi Old'a oynuyorum. Bu bitince bunun üstüne iki tane daha var, onlara da bakacağım. Bir de ne güzel online de oynanmıyor. Ah oh, tek başıma. Öbür türlü online oyunlar da birileriyle denk geliyorsun, onlarda da oynayamıyorsun. Çatışma var, adam bana diyor ki abi yarın evlilik yıl dönümümüz, bir şarkı çalar mısın diyor mesela.

Son zamanlarda arabanın kilometrede ne kadar yaktığını hesaplamaktan vazgeçtim. Ne olacaksa olsun artık, yazım kurallarına dikkat etmekten vazgeçtim. Böyle daha mutluyum demiş. Evet. Sizden son birkaç tane Twitter'da kalmıştı. Siz de mi bıraktınız, ne yaptınız? Onlar öyle mesela. Dede yazıyorsun mesela. Dededeki de ayrı Serdar. Bir ara Demet Akalın'a çok sarmıştı o kadro.

Wolfenstein'in ilk çıkanını oynamıştım. Senin dediğin kale. Sonrası iyi mi? İyi iyi. İyi güzel güzel söyleyeyim yani. Hadi gel hemen hemen. İyi. Hatta karar verdim kulaklıkla oynayacağım. Zombi seslerini falan daha iyi duymak için. Gel topla benden. God of War'u PSV'de oynadım yazmış bizim Şebboy. 1-2-3 onları bitirmiştim. Sonra 2019'da mı ne çıkmış bir tane normal God of War. Sadece adı bu. Hani 1-2-3 değil 3'ten sonra çıkan. Şebboy onu da bitirdim 4 oldu. Bir Ragnarok var galiba onu da oynamadım. İnan bana beynim yoruldu Şebboy ya. Hani oyun dediğin gidersin ya seni döverler ya sen birini döversin oyunda. Anladın görev olur çatışma olur bunu anlarım da. Bulmaca çözmekten oyun oynayamıyorum. Bir de yanına şeyin. Kratos'un şeyini vermişler oğlunu vermişler. Vallahi billahi ya ben zaten yani normalde olsa gider kuzenlerle falan şey yaparım çocuklarıyla oynarım. Bir de yanında o var. Bak indiriyorum Wolfenstein'i demiş. Vallahi abi.

0: Zevkler renkler tartışılmaz. Ben Blood'u oynuyorum. Bundan sonraki iki oyununa da şans vereceğim. Yalnız pişman oldum. Oyun konsoluna indirdim. Keşke bilgisayara indirseydim. Klavye mouse olmadan olmuyor ya. Vallahi bak, klavye mouse olmadan olmuyor. Attığını vurur abim bu alemde. Ona göre. Birinin önerisiyle bir YouTube kanalı açmıştım ama vazgeçtim. Kanalı kapatacağım demiş efendim. Neden ki ne? Sonra başka. Eşime acımaktan vazgeçtim. Artık çatır çatır yiyorum parasını. Kendisinin bana yaşattığı bir şey dönüm noktam oldu. Acımıyorum o yüzden artık demiş efendim. Vur. Vur. Çatır çatır yiyorum parasını. Ne yaşatmış olabilir ki? Hani durduk yere. Madem sen bana bunu yaptın, ben de bundan sonra senin paranı yiyeceğim. Madem yaptım, paranı yiyeceğim. Öyle sürüm sürüm süründüreceğim falan yok yani mesela. Paranı yiyeceğim karşılığında. Bir forma vermedin demiş. Bakayım. Abi bundan başka bir şey yazmamışsın. Gözünü seveyim ya. Her gün söylüyorum, ne olur bana tekstil atölyesindeymişim gibi davranmayın. Katıl konuya. Bak arıyorum, forma vereceğim. Arıyorum mesela. Bak arıyorum. Çalıyor mu? Evet çalıyor. Açarsa konuşacağız. Forma vereceğiz. Heh, bak alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Alo. Merhabalar. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Kocanızın parasını yemek hakkında karar vermişsiniz. Doğru mu acaba?
1: Evet ya, biraz geç oldu ama artık aklım başıma geldi.
0: Ne oldu ki bacım?
1: Şimdi sosyal medyada hep çıkıyor ya, ikinciye bırakmayın yiyin diye. Öyle söyleyeyim.
0: Ha, çok detaya girmeyeyim. Anladım, anladım. Boşanacağıma parasını yiyeyim dedin, anladım.
1: Evet.
0: Anladım efendim. Anladım. Güzel taktikmiş yani, biliyor musun vallahi? İyi taktikmiş yani.
1: Yani çok, biraz geç oldu ama.
0: Çok affedersiniz, hani üstüme vazife değil yani, boşanacak mısınız harbiden?
1: Yok. Tabii ki öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok. Ama az daha boşanıyordun yani. Doğru mu?
1: Yani o dereceye geldik gibi. Ama şu an her şey normal.
0: Peki çok affedersiniz. Enişte duyuyor mu benim şu anda dediğimi?
1: Ya umarım duymuyordur.
0: Tamam, adamda para var ki vazgeçip parayı yemeyi tercih ettim. Para olmasaydı başının etini mi yiyecektin? Ne yapacaktın?
1: Öyle. Şartlar onu gerektirdi.
0: Anlıyorum. Neredensiniz hanımefendiciğim?
1: Eskişehir.
0: Eskişehir'desiniz. Nasıl Eskişehir'de havalar, durumlar?
1: Şu an yağmurlu. Zaten Eskişehir'in soğuğunu biliyorsunuzdur.
0: Biliyorum,
1: duymuşsunuzdur
0: efendim. Biliyorum, sağ olsun Emre Aydın sayesinde biliyorum efendim Eskişehir'in soğuğunu. Sağ olsun, var olsun Emre Aydın sayesinde biliyorum. Bundan yıllar yıllar yıllar önce Eskişehir'de bir mekan var. Adını şu an hatırlayamadım, hatırlasam da söylemeyeyim şu an. Eskişehirliler tarafından bilinen bir mekan ama çok meşhur bir mekan. Emre Aydın'ın, sevgili kardeşimin orada konseri vardı. Benim de yayınım vardı. İşte dur bekle, yayına geliyor, dur yayında gelecek, dur konsere beraber gideriz, dur şöyle yaparız, dur böyle yaparız. Emre Aydın trafiğe takıldı, hani konsere de birazcık geç gelebildi. Emre Aydın trafiğe takıldı, ben de o Ayaz'da kapının önünde Emre Aydın'ı bekledim. Onun için bana Eskişehir deyince aklıma hep Emre Aydın gelir benim yani, hep.
1: Bir daha da gelmemişsinizdir herhalde zaten Eskişehir'e.
0: Vallahi bilmiyorum ama o mesela Soğuk Odalar şarkısını bana yazmış olabilir, biliyor musun Emre Aydın? Yani çünkü... Hakikaten bak, sonra adam geldi mesela, elini uzattı, ben kalıp olmuşum, uzatamıyorum elimi böyle, böyle bir garip oldum yani. Hakikaten yani, Ayaz'ı çok meşhur.
1: Ama biz alıştık yani, ben mesela sıcak havayı sevmiyorum.
0: Ya çok sıcağı ben de sevmiyorum ama çok soğuk da problem be ablacığım, yani çok soğuk.
1: Biz alıştık artık ya, bir uçak sesine bir de Ayaz'ına alıştık Eskişehir'in.
0: Uçak sesine ve şeye alıştık.
1: Askeri uçaklar var ya burada.
0: Tamam, evet, askeri
1: Rus
0: uçaklar
1: var. O yüzden sürekli uçaklar geçtiği için yani, evet. Şehir dışından gelen birisi hep gökyüzüne bakar mesela.
0: Sen
1: savaş mı çıkacak falan diye.
0: Sen boş ver şimdi uçağı, Emre Aydın'ı, onu bunu, boy. Kocan nerede onu söyle bana.
1: O şu an işte çalışıyor, kendi iş yeri var.
0: İnşallah öyledir.
1: Öyle.
0: Bilemedim yani, umarım. İnşallah. Ne iş yapıyor acaba?
1: Yok öyle. İşletmeci.
0: İşletmeci. Çocuk var mı?
1: Var, şu an arabada uyuyor.
0: Oo, siz neredesiniz? Siz de mi arabadasınız? Neredesiniz?
1: Arabadayız şu an, evet.
0: Kimle?
1: Çocukla.
0: Nereye gidiyorsunuz ya da nereden geliyorsunuz?
1: Eve gidiyoruz.
0: Eve gidiyorsunuz. Peki size tişört verdik mi daha önce?
1: Etiketi aldık ama biz eğer mümkünse forma istiyoruz.
0: Tamam, milli takım tişörtü, sizi işaretledim. Evet. Tamam, işaretledim. Arkadaşlarım sizi arayacaklar birkaç gün içerisinde.
1: Teşekkür
0: adres
1: ederim.
0: Alacaklar, tamam mı?
1: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere efendim, sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Var olun, sağ olun.
1: Thank you. Sizler de.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Var olun. Sen deyince baktım şimdi Wolfenstein iyi oyunmuş. Wolfenstein iyi oyunmuş. Adım Ezgi bu arada demiş efendim. Vay. Wolfenstein oynayan kız. Eğer bizim Şebboy şey yapmazsa, yan çizmezse, pazar günü Şebboy'la şey oynayacağız. Left 4 Dead 2 oynayacağız. Ben onu çekeceğim, YouTube'a koyacağım. Yan çizmezse. Bilmiyorum. Şu zamana kadar oyunu güncellemiş olması lazım. Hani yalan değilse evde bilgisayarı var ve oynuyormuş. Ne zamandır oynamıyorsun dedim. Bayağıdır dedi. Gir güncelle dedim. Tamam abi dedi. Pazar günü tam kayıda başlayacağımızda kesin bir sıkıntı çıkar. Sıkıntı yok, ben zaten oynuyorum. Ama onunla oynarsak çekip YouTube'a koyacağım. Şebboy nedir? Şeyi güncelledin mi Left 4 Dead'i? Biri Wolfenstein şeyini göndermişti ya. Kronolojik sırasını göndermişti ama. Vallahi ha burada. Wolfenstein hangi sırayla? Ben kesin yanlış oynamışımdır. Wolfenstein The Old Blood. 2015. Hikaye olarak en baştan 1946'da başlar demiş efendim. The New Order. Sonra ikinci bunu oynamak lazımmış. The New Order. Ben bunu bitirdim, ona geçtim. Hani yalan bu. İlk oyunlar yok ki. Kale filan yok mesela. Vallahi evet, kale yok. Kale 1900'lü yıllarda falan. Bu yalan. Bu şey modern Wolfenstein hikayesi bu. Eskisi yok. Ama ben yine yanlış oynamışım. Hani ilk oynamam gerekeni şimdi oynuyorum. İkinci oynamam gerekeni ilk oyunu bitirmişim filan. Çok, ben yine yanlış oynamışım ben yine. Olsun diyorum ya, sıkıntı yok. Pata pata pata, başka bir şey yok. Şeval evet ben okeyim demiş. Tamam, göreceğiz, pazar günü göreceğiz. Şeboy'la Left 4 Dead oynayacağız. O kendi evinden, ben kendi evimden. Kaydı ben yapacağım. Görüntü olmaz yüksek ihtimalle. Hani oyunun sesi ve bizim sesimiz olur. Bakalım Şeboy'la cadıyı avlayabilecek miyiz sevgili arkadaşlar? Pazar günü. Şevval Dümen'de bakalım pazar günü ne olacak? Şevval Dümen'de. Bakalım pazar günü ne olacak? Yani.

Serdar, adı Şebboy mu gerçekten? Çok güzel bir çiçektir. Herkes bilmez Şebboy çiçeği. Demek ben biliyormuşum. Çünkü bir tek ben Şebboy diyorum ona. Adın ana yok. Normalde Şevval de. Ben Şebboy diyorum ona. Evlilik yıl dönümü dedim, ben de aydınlanma oldu. Hatırlamama neden oldun. Teşekkürler demiş Mümtaz abi. Ne demek Mümtaz abi, estağfurullah. Şekeri bırakmaktan vazgeçtim ya, bırakılmıyor. Şeker sıkıntı değil de tuz bırakılmıyor ya. Vallahi tuz bırakılmıyor.

Bu yaşanan olan yağışlarda metrekareye 273 kilo yağış düşmüş sevgili dinleyenler. Vay be. Vay be. Abi neden YouTube'a oyun videoları çekmiyorsun? Fena sarar. Ama kameralı olacak, süper olur. Yemek yerken bir şey izlemeden ye. Abi bir kere Fortnite'da denedim. Yalan yok. Beklediğim şeyi alamam. O da böğücüler yüzünden. Algoritmanın dışına çıkartmış beni bu böğücüler. Neyse ki düzeldi artık. Neyse ki düzeldi. Hani arka arkaya telefon şakaları yayınlayarak tekrar eğlence ve komedi algoritmasını aldı bizi YouTube. Şimdi yaparsam bundan sonrası için yeni yeni yaparım. Çünkü zaten sonuçta oynuyorum. Sonuçta. Kimine göre şey zaten mesela. Ya abim öyle boş işler ya. Ne yapıyorsun? Kahvedeyiz.

Çalış abi çalış. Çalış paranı biriktir. Ne yapsın araba alırsa. E aldım. Ha oyna o zaman filan. Yani. Ya insanları böyle vicdansız, insafsız yapıştıranlar var. Ben ama bunlara dikkat ediyorum mesela. Bunlar hiç zevk sahibi insanlar değiller. Mesela kendi zevkleri yok. Yani söyleyeyim. Hani ciddi söylüyorum. Yürüyüş yapmayı zevk zannedenler var. 8902 sevgili dinleyenler. Serdar selam. Farklı bir kanaldan oyun videoları çekip yayınlayabilirsin demiş efendim. Farklı bir kanaldan oyun videoları çekip yok be abi, benim etiketi o. Serdar Gökalp, ne yaparsam ondan yaparım diye düşünüyorum. Serdar oyunda yapayım mı? Böyle oyundan oyundan falan bahsediyorum. Sabahki radyo programlarında falan benim oyun oynadığım falan konu edilmiş. Düşün artık yani, her şeyimden bahsediyorlar. O kadar konusuzlar. O kadar. Siz anlamazsınız oğlum. Siz hayatı yaşamayı bilmiyorsunuz yani siz. Ey ki sabahları yayınlanan radyo programları. Ey ki. Dur bak. Abi bak, birkaç kişi şey yazmış. Farklı bir kanal açıp oradan yayınlayın filan diye. Farklı bir kanal açıp oradan. Yok be. Abi ben onu yapmam herhalde ya. Hani böğü yaparsam öyle yaparım. Böğü yaparsam. O da benim adım geçmez kesinlikle ama... Oyun videosu çekersem Serdar Gökalp kanalında yayınlarım diye düşünüyorum. Bu Şebboy'la işte pazar günü çekersek bizim kanalda yayınlayacağım. Ya da bilmiyorum, bizim ajansçılara bir sormam lazım. Oyun videosu çekersem başka bir kanal mı açmam lazım? Yine algoritma bozulur. Oyun da başka. Yok. Oyun eğlence videosu olarak geçiyor. Oyundan daha çok bizim içindeki muhabbeti falan dinliyorlar ya, onda bir şey olmuyor. Ama dediğim gibi ben profesyonel bir ajans yönetiyor çünkü bu işleri bizde. O derse ki başka kanal, direkt başka kanal, bir daha çıkmam algoritma dışına. 1,5 senemi aldı tekrar komedi algoritmasına girmem. 1,5 senemi aldı. Hala da tam anlamıyla düzelmiş değil. Düşün, benim telefon şakalarını böyle gizemli, korkunç videolardan sonra falan tavsiye ediyordu YouTube. Bu böcüler yüzünden. Vallahi bak. Hani korku videosu izliyorsun. Korku videosundan sonra benim telefon şakamı tavsiye ediyordu. E o videoyu seyreden onu seyreder mi? Vallahi billahi algoritma düzel. Canımız çıktı yani düzelene kadar.

Vallahi ben de yürüyüş yapıyorum ama çok da zevkli bir şey değil, mecburiyetten yürüyorum. Yani öyle karşı cinse yürümek zevklidir tabi de. Karşı cinse yürümek, yürümek sağlık içindir abicim ya. Zevk alırsın almazsın, bu tamamen konu dışı bir şey de, yani yürümek sağlık içindir.

0: Biz yürüyüş yapıyoruz diye mi bize laf ediyorsun Serdar Bey demiş. Ablam varlığından şu an haberim oldu benim. Yani kocanla uğraşırsan daha iyi olur bence. Hani ben hiç şu an varlığından haberim oldu. Niye uğraşayım seninle? Enişteyle uğraş, enişteyle. Enişteyle uğraş. Ona sar, ona. Ben de yürüyorum. Hiç de zevkli bir şey değil. Yürümek mi? İşte karşı cinsi yürümek galiba birazcık zevkli. Değil mi? Öyle oluyor yani. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba efendim, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim Serdar. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kardeşlere eziyet artık keyif vermiyormuş size.

0: Ah çok yoruldum, sıkıldım onlardan artık.
1: Ailede başka birini mi döveceksiniz, ne yapacaksınız, ben anlamadım.
0: Yok.
1: Neredensiniz acaba?
0: Batman.
1: Batman'dansınız. Peki, evet. Tamam. Peki. Kaç kardeş var?
0: İki.
1: İki kardeş var.
0: Evet.
1: Niye mesela onlara eziyet etmek sizi rahatlatıyordu bir süre?
0: İşe yaramazlar da o yüzden.
1: İşe yarama. Kaç yaşındalar?
0: İkisi de üniversite bitirmiş. Bir baltaya sap olamamış. Aylak aylak geziyor.
1: Bayağı bildiğin koskoca insanları dövüyorsun yani.
0: Ya dövüyorum derken aslında fiziksel olarak değil, lafla dövmekten yoruldum.
1: Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Oradan hadi.
0: İstesem de dövemem onları zaten.
1: Ne yapsınlar istiyorsun mesela? Hani ikisi de işe yaramaz dedin ya mesela. İşe yaramaları için ne yapmaları lazım?
0: Mesela üniversiteyi bitirmişler. Bitirdikten sonra oturmuş hala ayaklarının iş gelmesini bekliyorlar. Hala babam bakıyor onlara.
1: Ha, bir hani halk arasındaki tabirle kovalamıyorlar yani, doğru mu?
0: Evet kesinlikle.
1: Ne okudular? Ne okudular?
0: Abla iş yok diyor sürekli bana.
1: Ne yaptılar anlamadım.
0: Oturduğu yerden sürekli abla iş yok diyor.
1: Anladım.
0: Abla iş yok.
1: Tamam bu sefer anladım. Ne okudular peki acaba?
0: Biri mimar.
1: Evet.
0: Bir de uçak teknikerliği okudu, bitirdim mezun.
1: Birisi mimar, bir tanesi de uçak teknikerliği.
0: Evet.
1: Hiç böyle Instagram o bu falan filan aradı. Ben Instagram'a bakıyorum, herkes mimar.
0: Hayır, hiçbir şey yapmıyorlar. Sürekli oturuyorlar, bir de baba parası yiyorlar.
1: Bir de
0: baba
1: parası yiyorlar.
0: Evet, baba parası yiyorlar ve bu beni çok rahatsız ediyor.
1: Niye? Çünkü onlar yiyince sizin hakkınızdan gidiyor çünkü, değil mi yani?
0: Hayır öyle değil, ben zaten çalışıyorum.
1: Siz ne iş yapıyorsunuz acaba?
0: Ben idareciyim.
1: İdareci?
0: Bir okulda, evet, okul müdürüyüm.
1: Pek de değilsiniz hocam ya, idare edin işte çocukları ya. Evet yani idare edin ya çocukları.
0: Ama büyüdüler artık, idare edilecek bir tarafı da kalmadı ikisinin de.
1: İki kız
0: ve
1: erkek...
0: Duymuyor. İkisi de erkek, zaten erkek oldukları için böyleler muhtemelen, öyle düşünüyorum.
1: Erkek yani, erkek oldukları için ikisi de.
0: Evet, erkek oldukları için.
1: Aralarında kaç yaş fark var?
0: Aralarında 2 yaş var.
1: 1 yaş mı var?
0: 2 yaş fark var.
1: 2 yaş fark var.
0: Evet. Aynen. Ve birbirlerine bakıyorlar. O çalışmıyorsa ben de çalışmıyorum.
1: Anladım. Vallahi genelde mesela her yere şeydir. Nasıl söyleyeyim, böyle her yere mahsustur. Hani Malatyalılar da iyi yapar bunu. Elazığlılardan da iyi yedim. Ama bildiğim kadarıyla hani içli köfte sizin orada çok meşhurdur, doğru mu?
0: Evet.
1: İçli köfte. Sizin orada mesela içli köfte kızartma mı haşlama mı sizce nedir?
0: Bizim buradan kızartma mı haşlama mı, ikisini de yapıyorlar da ben...
1: Abla içli köfte kızartmadır ya.
0: Benim yağla hiç aram yok yalnız.
1: Tamam o zaman içli köfte haşlamadır diyeyim ben.
0: Benim yağla hiç aram yok. Düzenli olarak spor yaparım. Yediğime içtiğime çok dikkat ederim.
1: Siz ama şeyde Batman'da bir arkadaşım var benim, oradan biliyorum. Genelde böyle pilav türevi, pilavdan türeyen yemekler şey sizde birazcık, nasıl söyleyeyim, meşhur galiba.
0: Bizim burada bir de her şey ekmekle yenir. Ekmeksiz bir şey yenmez.
1: O bizim burada da yenir. Siz Batman'dasınız. Ben İstanbul Şişli'deyim. Bizim burada da böyle mesela. Sizde şey de bir pilav var. Perde yanlış mı?
0: Perde pilavı.
1: Birkaç meşhur pilavınız daha var sizin. Sulu pilav mıydı? Bir şey daha vardı sanki ya.
0: Hiç duymadım. Perde pilavını iyi biliyorum ama başka pilav?
1: Başka pilav Batman'da. Soralım hemen bir saniye şuradan.
0: Soralım.
1: Şöyle, bir dakika. Hani öyle şey soralım derken şu an Batman valiliğini aramayacağım. Bir dakika. Sizde meşhur pilav. Merhaba, valilik mi? Evet, meşhur pilav.
0: Merak ettim ama başka pilav yok. Yani.
1: Batman'ın meşhur yemekleri, meşhur lezzetleri desek ne çıkar? Birkaç pilav vardı sanki. Evet.
0: Ben yemekle çok arası iyi olan biri değilim. Dolayısıyla varsa da ben bilmiyorum.
1: Şam böreği varmış, doğru mu?
0: Evet.
1: Sizin orada meşhur, doğru mu?
0: Aynen.
1: Tamam. Sason çileği varmış.
0: Sason çileği çok meşhur buranın. Çok da güzel.
1: Aynen, sason balı varmış. Bak ilk defa duyuyorum.
0: Evet. Biliyorum.
1: Havdel varmış mesela. Batman ve çevresinde bilinen geleneksel tatlılardan bir tanesiymiş. Doğru mu?
0: Ne? Hardel mi?
1: Havdel.
0: Havdel.
1: Evet. Yeni mi?
0: Hayır. Ona havdel mi demişler?
1: Öyle demişler vallahi, bilmiyorum.
0: bir şey mi bilmiyorum ama evet öyle bir şey var da öyle oraya yazılacak bir lezzet mi onu bilmiyorum işin açıkçası.
1: Peki hocam sumak şerbeti varmış.
0: Evet.
1: Tamam, kaburga dolması.
0: Evet.
1: Tandır kebabı. Ya bu her yerde meşhur olan şeyleri yazmışlar yani Batman'a.
0: Onu diyeceğim. Batman'a has özel bir lezzet bilmiyorum ben işin açıkçası.
1: Benim bildiğim benim bildiğim.
0: Dediniz ama onu bile Siirtliler bize ait bir yemek. Patenti bizde diyorlar yani. O bile Batman'a ait mi bilmiyorum. Emin değilim.
1: Benim bildiğim kadarıyla bak yine diyorum yani diğer içli köfte bize ait diyenler lütfen alınmayın yani hanımefendi babamın kızı değil sonuçta. Ama benim bildiğim kadarıyla içli köfte Batman'dan çıkmış. Bildiğim kadarıyla. Belki şöyle bir şey olabilir. Hani haşlaması ya da kızartması oradan çıkmıştır. Daha sonra başka bir yerde işte haşlaması çıktıysa kızartması yapılmıştır filan. Ama bildiğim kadarıyla bizim çocuk hep öyle der yıllarca. Hani bir yere gittiğimiz zaman içli köfte söyleriz mesela. Şey der. Lan biz olmasaydık yiyemezdiniz bunu. İçli köfte Batman'dan çıkmıştır. Batman'dan yapılmıştır falan der. Onu da oradan biliyorum yani.
0: Şimdi bizim burada şöyle oluyor. Mesela annem de yaptığı zaman önce haşlıyor, isteyen haşlanmış yiyor, isteyen de sonra tereyağla bulayıp öyle yiyor. Yani ikisi de yeniliyor ama daha çok haşlanmış yeniliyor diye biliyorum.
1: Eve bak ya, seçmeli senaryo gibi, istediğin gibi bitiyor filmin sonu.
0: Sağ olsun.
1: Vallahi billahi yani çok iyiymiş ya. Şuradan şöyle bakayım, gerisi cevizli sucuk. Ya bunlar hep mesela kaburga dolması diyor, sadece Batman'da meşhur değil bu. Tandır kebabı diyor, sadece Batman'da meşhur değil bu. Mumbar dolması diyor, sadece Batman'da meşhur değil bu.
0: Deniz lezzetler bize ait değil.
1: Sen hoparlörden konuşuyorsun galiba.
0: Evet.
1: Onu kapat. Evet, onu tamam. Kapatman lazım ki seni tam duyalım hocam.
0: Bu arada ben seni sürekli dinliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sonra.
0: Hem gece yaptığım program hem de saat 5'te yaptığım program benim okul çıkışıma denk geliyor.
1: Okul çıkışınıza denk geliyor sizin.
0: Evet, okul çıkışma trafikteyim o esnada. O arada da yazıyorum, bazen sağ çekip yazıyorum.
1: Anladım. Hocam bak mesela Batman'a mahsus şey varmış. Pıçık. Doğru mu bu?
0: Pıçık mı?
1: Evet, pıçık. Pıçık
0: hiç
1: nasıl yapılır?
0: Hiç öyle bir şey duymadım.
1: Sosyete mantısı diye de geçiyormuş da Batmanlar pıçık diyormuş ona.
0: Hiç duymadım öyle bir şey.
1: Batmanlı çok sevdiğim bir abim yazdı. Başka birisi yazsa söylemezdim de.
0: Allah Allah.
1: Evet. Bir dakika aratıyorum. Bir saniye. Tamam. Bir saniye. Dur bir dakika. Şöyle aratıyorum. Evet. Bir dakika hocam. Evet, fıçık, şan böreği, sason çili, fıçık, evet. Evet efendim. Belki siz adını değişik mi biliyorsunuz diyeceğim ama hani hiç başka bir ismi de yok yani. Hiç valla hiç yani başka bir ismi de yok şöyle. Küçük bulgur toplarından oluşan ve bol yoğurtla servis edilen yöresel bir yemekmiş. Görüntüsü mantıyı anımsatan fıçık yemeğinin yapılışı pratikmiş falanmış filanmış işte.
0: Yuvarlama mı?
1: Vallahi bilmiyorum işte diyor ki küçük bulgur toplarından oluşur diyor.
0: Hiç öyle bir şey duymadım.
1: Eminsiniz mi?
0: Ben bile yemedim. Evet eminim.
1: Allah Allah.
0: Hiç duymadım.
1: Tamam.
0: Neredeymiş acaba?
1: Bir vallahi yazan abim Batmanlı yani tanıdığım
0: nerede
1: abi.
0: Nerede yiyormuş onu merak ettim.
1: İnternete girdim baktım, evet Batman'a özel bir şey bu, lezzet bu bu arada.
0: İlk defa Batman'a özel bir lezzet duydum, o da ismini hiç duymadığım bir şey. Yani evet, ben yemekle arası çok iyi olan biri olmasam da etrafımda yani, bu konuda çok iyi olan arkadaşlarım var.
1: Bizim abim uydurdu diyeceğim de inan ki bak turizm ansiklopedisinde falan bile var yani Batman'a mahsustur diye yani.
0: Yani fıçık bilemedim, bilmiyorum, yarın soracağım ben de.
1: Sor. Sor mutlaka sor.
0: Yemek var mıymış? Varsa yiyen var mı, nasıl bir şey?
1: Hoparlöre mi geçtiniz hocam yine?
0: Hayır, direkt şu an telefon kulağımda.
1: Tamamdır.
0: Aldım hoparlörden.
1: Anladım peki. Bu görevli olmuş olduğunuz okulda kaç tane çocuk var hocam?
0: Görevli olduğum okulda 169 tane öğrencim var.
1: Hadi buyurun.
0: Ben anaokul idarecisiyim bu arada. 5 yaş.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Anaokul idarecisiyim. Öğrencilerim 5 yaş benim.
1: Anaokul. Hiç evet. İdare edemez kimse. Bir anlamaz ki müdürdü idareci. 5 yaş. 5 yaşında çocuğa ne diyeceğim? Bak müdürüm, atarım seni. Ya. Ya.
0: Ama onlar şimdi sınıfta çok yaramazlık yaptığında öğretmenler şey diyor. Sizi müdüre getiririm.
1: Bak yıllardır Batman damadıyım. Ben de duymadım yuvarlamadı. Vallahi sevgili arkadaşlar hani... Bana şu anda WhatsApp'tan yazabilen herkesin en azından bir akıllı telefondan yazdığını düşünüyorum şu anda. Ya da bilgisayardan filan yazıyordur. Hani
0: duymadım. Yazarken de duymadım. Daha önce Google'a yazarken Batman'a ait lezzet diye girdiğimi biliyorum ama yine de fıçık diye bir yemek duymadım ben.
1: Yani bildiğin ulusal gazetelerde falan haberi var. Yani ulusal gazetelerde falan haberi var. Yani işte Batman'a özel fıçık falan diye Google şeyde internetten bakabilirsiniz. Hani ne ben ne de Batman'la demin yazan abim uydurmamışız yani, var öyle bir şey. Bilginiz olsun. Damat Bey, size de sesleniyorum. Sonra dur bakalım. Şuradan şöyle.
0: Hep yıllarca şeyi sordular. Nesi meşhur? Benim aklıma hep şey geliyor. Petrol var burada. Başka hiçbir şey yok.
1: Ne yani. Var? Petrol mü var?
0: Buraya ait lezzet, evet. Petrol rafineleri. O en çok onunla bilinir Batman yani. Buraya ait, buraya has.
1: He, petrol. Tamam canım, onu bir petrol vardı ya, bize aklı karnımızı açıp yemeğe gitti bizim şu an. Petrol var deyince tamam, ben yiyecek bir şey zannettim.
0: Onun esprisini yaptılar. Ne getireyim, petrol getir diye arkadaşlar böyle bildi yani.
1: Ben Allah, ben yiyecek bir şey zannettim. O peki hocam, tamam, biz size şey tişört verdik mi daha önce?
0: Hayır, daha önce bir kez söz vermiştim, gelmemişti.
1: Ablacığım yani 2-3 keredir insanlar değişiyor yanımızdaki. Ondan dolayı bir aksilik olmuş olabilir. Ben sizi işaretliyorum.
0: Yok, ben zaten çok şey yapmadım, sorun etmedim.
1: Bu benim için sorun efendim. Sizin için değil belki de, benim için sorun. Yalnız şöyle bir şey rica edeceğim sizden. Ben sizi kaybettim. Kapattıktan sonra bana pıçık yazar mısınız bir?
0: Ben, pıçık.
1: Tamam, evet evet, bir pıçık yazın. Ben bir sizi burada tamam, bir işaretlemem lazım.
0: Tamam, tişörtüm ne zaman gelir?
1: Ne olur?
0: Ne zaman gelir tişörtü?
1: 10 dakikaya çalar kapın.
0: Gerçekten.
1: Ya Allah Allah. Daha dur, arayacaklar, adres alacaklar ya. Tamam.
0: Tamam, süper.
1: Sen, sana zahmet ama kapatınca bana bir pıçık yaz.
0: Tamam, ben yazacağım.
1: Tamam, ben sizi bir işaretleyeyim, hadi bakalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşürüz, sağ olun. Teşekkürler. Var olun, sağ olun. Teşekkürler. Selam Serdar. 47 yaşındayım. Karım da dahil hiç kimseye bilgisayar oyunlarından zevk aldığımı anlatamıyorum. Para biriktirip oyun alıyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Sadece hafta sonları oynuyorum. Yine de bütün ailenin dilindeyim. Evimi aldım, arabamı aldım, yazlığımı aldım, köye ev yaptırıyorum. Yine de boş adammışım gibi algılanıyorum. Bana da bazen yükleniyorlardı. Ben direkt tersliyorum. Ben cahil artık lafına, ben direkt tersliyorum abi ben. Ama adama bak, ne yazıyor? Evimi aldım, arabamı aldım, yazlığımı aldım, köye ev yaptırıyorum. Düşün yani, zenginliğin uları şey. Yalnız bir dakika dur, bir şeye takıldım. Bu kadar şeyi yaptırıp oyun almak için para biriktirmek. Ha. Hangisi kayınpederden kaldı? Oyunlara verdiğim para mı kayınpederden kaldı? Ev, araba, yazlık, köydeki ev. Çünkü şimdi bu kadar yazmışsın. Allah daha çok versin. O ayrı bir şey ama... Evi aldım, arabayı aldım, yazlığı aldım, köye ev yaptırıyorum ama kimseye zararım yok, oyun için para biriktirip alıyorum. Ne tarz oyunlar oynuyorsun sen bu kadar pahalı? Gerçi GTA 6 bin lira mı ne? Bir de o var yani. Evet, araba taksidi kadar. Merak etme, merak etme, o sadece sana değil yani, ikimize birden. Evet, hem sana hem bana ve bizim de. Dur bir dakika, ikimize şarkı çalayım. Sizin adınız ne? Şuradan şöyle bir bakayım. Bülent Bey galiba değil mi? Evet. Evet, Bülent Beyciğim. Bülent mi? Dur. Ya abi, bu Twitter'da da şöyle bir şey var. Gerçi bu WhatsApp'ta da var. WhatsApp'ta kullanıcı adı mesela, işte atıyorum yani, atına ters binen kovboy yazmış mesela. Bey diyorum hanım çıkıyor. Hanım diyorum bey çıkıyor falan. Bu Twitter'da da var. Twitter, özellikle Twitter'da kimse isim kullanmıyor ama evet. Adınız, yani Bülent değilse Bülten adınız. İnşallah Gülten değildir adınız. Bülent değilse Gülten. Bülent abi, sen de bana gelsin, buyursunlar. İkimize birden.

Doğrudur, adım Bülent. Evi alıp, arabayı alıp köye ev yaptırınca para birazcık bitti. Oyun almak için biriktirmek zorunda kalıyorum tabii demiş. Yedik yedik. Yedik.

Serdar yaş 41. Oğlumun bilgisayarı var. Bana oyun tavsiyen ne olur? Ben de oynamak isterim, bir yerden başlayalım. Ya çok oyun işlerine girmek istemiyorum abi. Çünkü hayattaki bütün zevki keyfi futbol zanneden böyle bir kitle var. Onlar kızıyorlar mesela. Oyun firması sponsor oldu Serdar yayında ya. Oyun firması sponsor oldu. Oyun anlatıyorum yayında. Hani adamlar sponsor oldu, oyunlarını anlatıyorum. Bırak oğlum, ne anlatıyorsun, boş işler oyun filan diyor. Ya oğlum bir bak, Serdar yayındayı sunuyor yani adam. Anlat demiş bize.

0: Saatler 23.08, burası Alem FM ve Serdar yayında devam ediyor. Ama ne zaman? Saat başı arasından sonra. Şeboy, ver arayı kardeşim.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

0: diye kibarca bir bay bay. Ali diyor
1: hay hay.
0: Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

Beşiktaş 1-0 öndeydi maalesef beraber sevgili dinleyenler. Fırat inşallah iş bulursun Fırat. Neredesin Fırat? Bir dakikan var Fırat.

0: Buradayım. Beşiktaş'ta 2-1 oldu şu anda.
1: Hadi bakalım. Beşiktaş 2-1 önde. Bakıyoruz. Evet, 2-1 önde. Bari Beşiktaş güldürsün yüzümüzü. Beşiktaş 2'ye attı Serdar demiş. Bravo efendim.

Kadınlardan yazmış. Bütün kadınların da zaten derdi. Çok ağlıyorlar. Ne olur vazgeçme. Yani bana söyledi kadınlar. Lütfen bizden vazgeçmesin dediler. Tamam, söyleyeyim. Laf anlamayan insanlar ile uğraşmaktan vazgeçtim.

0: Yine gider miydin?
1: Hayatın kanununu yazabilseydim seni sever miydim?
2: Eşime araba kullanırken karışmaktan vazgeçtim. Yağmurlu havalarda terasla semaver yakmaktan vazgeçtim. Aha senden duydum. Beşiktaş 2-1 önde. Neyse yüzümüz gülüyor en azından demiş. Hadi bakalım inşallah. Dakika kaç? Dur bir dakika şuradan bakayım. Ben normalde ben de açık değil maç yayınları. Hani ben yayındayken. Şöyle şuradan bakarsam dakika kaç? Dakika 77. Tamam var ya bir dakikaya bakayım dedim açtım. Adamlar atak yapıyorlar ha. Vallahi billahi adamlar atak yapıyorlar. Yani

Günde iki demlik çay içiyorum. Artık vazgeçtim. Bir demlik içeceğim demiş efendim. Bir demlik de şey değil mi? Bak çay mesela biz evet biz çaycı bir toplumuz ya. Çaycı bir insanlarız. Sorayım hemen. Günde ne kadar çay içiyorsunuz değerli dinleyenlerim? Bir yazın bakayım bana. Günde iki demlik çay zaten çok da bir demlik de çok mu acaba? Çay içenlere sesleniyorum. Ne kadar çay içiyorsunuz sevgili arkadaşlar günde? Bana bir söyler misiniz acaba? 536-901-8902. İki demliğin üstü de yoktur herhalde.

Beşiktaş 3. golü attı. Hadi bakalım. Beşiktaş 3 yaptı. Neyse, yüzümüzü Beşiktaş güldürecek galiba. İnşallah, hadi bakalım. Dur, maç bitmeden şey yapmayalım, konuşmayalım da. 2 bardak. Sabah 3, akşam 3 kupa bardak. Bir demlik ancadır demiş efendim. Önceden minimum 5 bardak cam kupaydı. Şimdi en fazla 3-4 tane filan. Vallahi ben 15 karton bardak içiyorum demiş. En az 6 bardak. 4 demlik. Ne yapıyorsun be? 4 ya da 5 bardak. Sekiz on bardak. Büyük bardak. Büyük bardak 10 tane içiyorum günde demiş. Oo. 2 kupa. 15-20 bardak. 20 bardaktan az değildir. Çay hassasiyeti olanlara hayranım. Böyle bir yere gidiyorsun mesela, çay geliyor ya mesela, hemen şey diyor mesela. İnce bellisi yok mu abi bardağın? Abi çay dedin, ince bellide içilir. Çay dedin mi? Kimisi mesela kocaman böyle kazan gibi kupada içiyor. Kimisi çay bardağı haricinde hiçbir şey de içmiyor. Kahveciler yazık, öyle değil, kahve içenler yazık yani. Teneke de ver içer yani, hiç. Kahvede hiç öyle bir şey yok. Ha, çay içmenin raconu vardır. Tek içilmez. Sohbet muhabbet işte abi. Kiminde böyle şey var diyorum ya, bardakta içmeye. Vallahi bak, 10 demlik olsun, adam çay tiryakisi olsun, çay bardağı almasın, içmiyor. Vardır etrafınızda böyle tanıdıklarınız. Ya da fincanla içiyordur işte, kupayla içiyordur. Kupa olmasın, içmiyor. Bizim Cem Aslan mesela, öldürsen kupa harici başka bir şeyle içmez. Ya da o ince belliden olacak ama büyüklerinden olacak. Büyüklerinden. Kahvede böyle, hani çay evlerinde, kahvelerde falan böyle ajda bardağı diyorlar galiba, değil mi? Heh. Ondan var ya hani böyle ufak. Ona nasıl, o nasıl bir bereketliyse, çayı koyuyorsun mesela, iç bitmiyor biliyor musun, yudum yudum. Ya da çok sıcak diye mi acaba?

Dediğin gibi Beşiktaş yüzümüzü güldürecek galiba demiş. İnşallah, hadi bakalım. Trabzon'a selam ederim. Trabzon güldürdü yüzümüzü değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Trabzon maçı 4-2 mi bitti değerli dinleyenlerim? Değil mi? Trabzon maçı 4-2 bitti. O da bugün de herhalde. Skoru yanlış bilmiyorum değil mi? 4-2 bitti. Trabzon yüzümüzü güldürdü. Beşiktaş da inşallah kahkaha attıracak bize. Hadi bakalım.

Doğrudur, 4-2 bitti. Trabzon 4-2 yendi. Vallahi Trabzon 4 ama karşı takımı bilmiyorum demiş efendim. Evet, 4-2'ymiş. 4-2'ymiş sevgili dinleyenler. Trabzon'dan sonra inşallah Beşiktaş'ta. Hani Trabzon güldürdü, Beşiktaş kahkaha attıracak. Peki şöyle sorayım. Hani biz fukara kahvecilere soruyorum. Kahve daha az içiliyor tabii. Hani inşallah böyle 10 bardak falan yazmazsınız kahveye. Hadi çaya yazdınız da. Hani çayda bir demlik, iki demlik falan içenleri gördük sevgili dinleyenler. Kahve mesela, kahve ne kadar içiyorsunuz?

mesela kahve. Hani Türk kahvesi, filtre kahve fark etmez. Kahveyi ne kadar içiyorsunuz acep? Değerli dinleyenler. 0536 901 8902 0536 901 8902.

düşünceler bitti. Bir fincan Türk kahvesi her gün sabah uyanınca. Durup sonra yine. Günde 4 bardak. Ateşlerinde. 2 bardak en fazla 3 bardak. Senle yaşadığıma sözüm. 2 tane Americano. Kısmet. Americano. 3-4 tane Türk kahvesi. Ben konuşmam, sevmem. Bir fincan. Günde 5 tane espresso içiyorum demiş efendim. Kısmet. Sonrasını da ben konuşmam, sevmem nispet. Günde orta büyüklükte bir kupa Türk kahvesi ve büyük kupayla sütlü Türk kahvesi içerim demiş. Valla ben Türk kahvesine aşık bir kardeşinizim ama filtre kahve tercih ediyorum. Sebebi de Türk kahvesi hemen bittiği için. Sadece ondan yani, kıyamıyorum. Şimdi Türk kahvesi iki yudum alıyorsun bitiyor. Bir daha içsen kahve ağır geliyor. Hani ikinciyi içsen, üçüncüyü içsen ağır geliyor. Onun için filtre, hani birazcık daha çok ya. Önce gözüm doyuyor, ondan sonra karnım doyuyor yani kahvede. Onun için sadece o sebepten filtre kahve tercih ediyorum. Yoksa Türk kahvesine hani... Türk kahvesi mi? Ne mi? Dur bakayım. Türk kahvesi mi? Ne mi? Türk kahvesi mi? 700 beygir araba mı? 700 beygir araba, abartmayalım. Kahveciye onunla gideriz en azından. İki Türk kahvesi, iki filtre kahve. Bak, yapay zekaya hemen soralım mesela. Onun için kullanalım. Bir günde ne kadar kahve tüketilmeli? Evet. Şöyle. Şimdi hiç beklemediğiniz bir soru soracağım size. Çayı kahveyi sorduk. Türk kahvesi bir fincan içilmeliymiş, biliyor musun? Günde. Türk kahvesi diyor, bir fincan diyor. Sana bir şey diyeyim mi yapay zeka? Senin bile ağzın dilin olsa sen bile bir fincanda duramazsın yani. Çocuk. Türk kahvesinde ben de ondan şikayetçiyim. İki yudumla bitiyor be. Sırf o sebeple filtre kahve işte. Şimdi geldik en can alıcı soruya. Çayı sorduk, kahveyi sorduk. Değerli dinleyenler, sesimin ulaştığı her yerde herkese sesleniyorum. Normalde unutulan bir şey. Günde ne kadar su içiyorsunuz? 0536-901-8902 536-901-8902. Bir gün içerisinde ne kadar su içiyorsunuz değerli dinleyenler? Bunu yazarken hatırlatmış da olalım. 15 Ekim 2026 Perşembe gecesi Serdar Yayınları'nın su içme saati bu olsun, 23.44. Sesimin ulaştığı her yerde herkese sesleniyorum. İmkanı olan herkes lütfen bir bardak su içsin. Beşiktaş maçı 3-2 oldu. Dakika 88 sevgili dinleyenler. 3-2 oldu maç. Evet, bir korner organizasyonuyla rakip takım 3-2 yaptı maçı. Az kaldı ama inşallah bu şekilde bitecek. Bir günde ne kadar su içiyorsunuz? Çünkü etrafımdaki insanlarla konuştuğum zaman genelde mesela su içmeyi unuttuğunu söylüyor insanlar. Abi unutuyoruz ya, aklımıza gelmiyor falan diyor. Şimdi ben hatırlatmış oldum. Herkes lütfen bir bardak su içsin, bana ondan sonra yazsın. Çayı anladık. Kahveyi anladık. Bakalım su ne kadar? En az 3 litre, bazen daha fazla bile olabiliyor.

Erkekler için genelde 2,5-3 litre, kadınlar için de 2-2,5 litre diye tavsiye ederler. Biliyorsunuz. Çocuklar için de zannediyorum ki 2-3 litre arası galiba, değil mi? Tabii çocuğun yaşı var, yaşı var ama işte yetişkin erkekler için 2,5-3 litre, kadınlar için de 2-2,5 litre derler. Çocukluğumuzdan beri. Bir iki bardak anca. 3,5 litre içerim. 1,5 litre en az. 3 litre artı 1 bardak oldu. En az 3 litre. En az 3 litre, bazen fazlası. 52 yaşındayım, yaklaşık 2 litre. 3 litreyi geçiyor. 8 bardak su içmeye çalışıyorum. 2,5-3 litre. Yarım litre, en fazla 1 litre su içiyorum. Az ama arttırmak gerek. 3 litre en az. 4-5 litre arası. En az 2 litre. Bir litre sanırım maalesef. Aman aman aman. 3 litre içiyorum, buçuğu da buluyor. Hemen suyu yanıma koydum, birazdan veda edeceğim. Veda eder etmez ben de içeceğim. Abi bir su şişem vardı, cam şişe. O bittikçe doldurup doldurup içiyordum. Sanırım günde 4-5 litre içiyordum. Senin dediğin gibi şişe kırıldı, kırıldıktan sonra su içmek aklıma gelmiyor demiş. Su sağlıktır, su yaşamdır, su her şeydir. Demin de dediğim gibi bir kere daha söylüyorum. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam ederim. Lütfen herkes bir bardak su içsin. Lütfen herkes bir bardak su içsin şu anda değerli dinleyenler. Sen söyleyince içtim. Bugün varsa bir bardak falan içmişimdir demiş efendim. Ha, varsa bir bardak falan içmişimdir. Anladım. Keşke hani daha da içseniz. İşte şimdi ben hatırlattım. Ben söyledim, bir daha içiniz lütfen. Çoğu da zarar ama her şeyin çoğu zarar tabii. Bir suyun da öyledir. Ona göre dengelemeniz lazım. Hani uzmanlar diyor ya günde 3 litre su için falan diye. O uzmanlar bir oturuşta 3 litre demiyor ha sevgili dinleyenler. Öyle demiyorlar yani gün içerisinde. Ya.

0: gidersin. 5 bardak anca içiyorum. Unutuyorum su içmeyi, daha çok kahveyi tercih ediyorum demiş efendim. Ya öyle de olmaz. Bir film vardı, neydi? Hani tahılları enerji içeceğiyle böyle şey yapıyorlar, besliyorlar. Enerji içeceğiyle besliyorlar. Sonra bir adam geliyor, normal bir adam. O suyla besliyor, şey oluyor hani, vay be devrim yaptı adam filan diyorlar. Yani o suyun yerini tutmuyor değerli dinleyen. Suyun yerini tutmuyor. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Aynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. 60 kilo bir birey için kadın erkek şeyi olmadan, yani ayrımı olmadan 60 kilo bir birey için 1.98 litre yaklaşık 8-10 bardak yapıyormuş bu. 70 kilo bir birey için 2.31 litre yaklaşık 11-12 bardak yapıyormuş. 80 kilo bir birey için 2.64 litre yaklaşık 13 bardak yapıyormuş bu da.
1: Döner acayip. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Ah yanar döner acayip.

Serdar seni severim. Eski radyodan beri. 98'li 99'lu yıllardan beri seni dinlerim. Sağ olun abi, teşekkür ederim. Ama bir türlü sana attığım mesajları okumuyorsun. Yine trip yiyorum. Güzel abim yani. Hani 98 yılından beri attığın mesajları okumuyorsam inan ki bana yanlış bir yere atıyorsundur artık yani. He, sonunda da tehdit. Ne mesaj? Siz bilirsiniz güzel abim. Ne yapayım? Benim için dinlemeniz yeterli. Ama size şahsi bir gıcığım olsa sizce bu mesajı okur muyum? Sizce? Görmüyorumdur, bunu alınmamak lazım. Bu yine iyi de hani başta illeri sayıyorum ya. Kendi ilini duymayan filan Instagram'da küfür etme derecesine filan gelen oldu yani. Görmüyorumdur abi. Adınız Semih galiba. Daha dikkatli olurum yani. Ama nasıl olsa bir daha yazmayacakmışsınız. Dikkat etsem de göremeyeceğim herhalde. Demek ki yani. Öyle diyeyim de yazsın. Mevzu biter. Ben ufak ufak gider. Sevgili dinleyenlerim. Mevzu biter. Ben ufak ufak gider. Değerli dinleyenler. Ama gitmeden önce selam ediyorum. Bir dakika, nerede? Şuradan şöyle galiba, değil mi? Evet, gitmeden önce herkese selam ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara selam ediyorum, tebrik ediyorum. Beşiktaş'a teşekkür ederim. Yüzümüzü bu saatte güldürdü bizim sevgili dinleyenler. Açın bakalım sesini, öyle gidelim hadi. Aç bakalım. Maç bitti 3-2. Beşiktaş kazandı.

0: Selam ederim herkese. İyi geceler dilerim herkese. Yarın 16'da görüşünceye dek iyi bakmasını rica ederim herkese, kendisine. Sevgili dinleyenler, her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz alemfm.com olarak bulunabilir. Mevzu biter ben gider. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.